canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat anlat, içim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim son olsun.

Hala özlemimdesin. Sen acı, sen tatlı, günlerimdesin. Unutmak kolay olsa çoktan.

0: مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة.
1: Orada sürekli akan bir pınar vardır. Orada yükseltilmiş tahtlar, önlerine konulmuş kadehler, dizilmiş yastıklar ve serilmiş kıymetli halılar vardır.
0: أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ.
1: Onlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine ve yerin nasıl yayılıp döşendiğine bakmıyorlar mı?
0: فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ.
1: Ey Muhammed, sen onlara öğüt ver. Çünkü sen ancak bir öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin.
0: İlla men tevalla ve kefer feyuazzibuhu Allahu'l azabel ekber.
1: Ancak kim yüz çevirir, inkar ederse Allah onu en büyük azapla cezalandırır.
0: İnne ileyna iyabuhum.
1: Şüphesiz ki onların dönüşü yalnız bizedir.
0: Thumma inne aleyna hisabuhum.
1: Sonra onların hesabını görmek de yalnız bize aittir. Fecr suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 30 ayettir. Fecr, tan yerinin ağarması, şafak, sabah vakti ve sabah namazı manalarına gelir. İşte sure bu manalara gelen fecre yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecr. وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرٍ.
1: Fecre, Zilhicce ayının ilk 10 gecesine, çift olana, tek olana ve geçip giden geceye andolsun ki kâfirler mutlaka azaba uğrayacaklardır.
0: هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ.
1: İşte bu sayılan şeylerde akıl sahipleri için bir yemin var değil mi?
0: أَلَمْ تَرَ

0: Ey Muhammed, sen Rabbinin ülkeler arasında benzeri yapılmamış sütunlar üzerinde kurulu saraylara sahip İrem şehrinde oturan Ad kavmine, Vadil Kura'da kayaları yontup evler, kalalar yapan Semud kavmine ve saltanat sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi?
1: اَلَّذ۪ينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَاَكْثَرُوا ف۪يهَا الْفَسَادِ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ.
0: Onlar memleketlerinde azmışlar, oralarda çok bozgunculuk çıkarmışlardı. Rabbin de onların üzerine bir azap kırbacı yağdırdı.
1: اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ.
0: Doğrusu Rabbin her an gözetlemektedir.
1: فَأَمْ

0: ekremen.
1: Fakat insan Rabbi kendisini imtihan edip ona ikramda bulunduğu ve bol bol nimet verdiği zaman Rabbim bana ikram etti der.
0: Ve emmâ izâ mebetelâhu fekader aleyhi rizkahu feyekûlu rabbî ehânen.
1: Ama Rabbi onu imtihan edip rızkını daralttığı zaman da Rabbim bana hor baktı der.
0: Kellâ bellâ tukrimûnel yetîm.
1: Hayır, siz yetime ikram etmiyorsunuz.
0: Ve lâ tehâddûne alâ ta'âmil miskîn.
1: Birbirinizi yoksulu yedirip doyurmaya teşvik etmiyorsunuz.
0: Ve te'kulûne turâthe eklen lemmâ.
1: Mirası haram helal demeden yiyorsunuz.
0: Ve tuhibbûne l-mâle hubben cemmâ.
1: Malı da pek çok seviyorsunuz.
0: Kellâ izâ dukketil ardu dekken dekke.
1: Hayır, böyle yapmayın. Yer parça parça olup toz duman haline geldiği zaman.
0: Ve câe rabbuke vel melek.

0: مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: Allah müminlere şöyle hitap eder. Ey huzur içinde olan nefis! Sen Allah'tan hoşnut, Allah da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Haydi gir iyi kullarım arasına, gir cennetime. Beled suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 20 ayettir. Beled, belde ve şehir anlamına gelir. Sure Mekke şehrine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد.
1: Senin de içinde oturduğun bu Mekke şehrine, babaya ve doğan çocuğa yemin ederim ki biz insanı elbette bir takım zorluklara, sıkıntılara katlanacak nitelikte yarattık.
0: اَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقَدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٍ يَقُولُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا اَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ اَحَدٍ.
1: Yoksa insan hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Gösteriş için ben birçok mal sarf ettim diyor. Yoksa o kendisini hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor?
0: أَلَمْ نَجْعَلْ

0: Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak verip de kendisine iyi ve kötü olmak üzere iki yol göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşu aşıp geçemedi.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ

0: تواصوا بالمرحمة.
1: Sarp yokuşun ne olduğunu sen bilir misin? O, bir köleyi azat etmek veya açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut da hiçbir şeyi bulunmayıp yerde sürünen bir yoksulu yedirip doyurmak, sonra da iman edip birbirlerine sabır tavsiye eden, birbirlerine merhamet tavsiye eden kimselerden olmaktır.
0: Ulaike ashabul meymene.
1: İşte onlar amel defterleri sağdan verilecek olanlardır.
0: Vellezine keferu bi ayatina hum ashabul meş'eme. Aleyhim narun mu'sada.
1: Bizim ayetlerimizi inkar edenlere gelince onlar da amel defterleri soldan verilecek olanlardır. Onların üzerine etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş bürüyecektir. Şems suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 15 ayettir. Şems, güneş demektir. Sure, güneşe yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve şemsi ve duhâhâ.

0: güneşe ve aydınlığına, onu takip ettiği zaman aya, güneşi meydana çıkardığı zaman gündüze, onu örttüğü zaman geceye, göğe ve onu yapana, yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene, her bir nefse ve onu düzenleyip şekil verene, sonra ona kötülük duygusunu ve ondan sakınma yollarını ilham edene andolsun ki, kendi nefsini kötülükten temizleyen kimse mutlaka kurtuluşa ermiştir.
1: وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.
0: Nefsini günahla kirletip örten kimse ise elbette ziyana uğramıştır.
1: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا اِذِنْ بَعَثَ اَشْقَاهَا.
0: Semud kavmi azgınlıkları yüzünden peygamberlerini yalanlamışlardı. Hani içlerinden en azgını deveyi kesmek için ayaklanmıştı.
1: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقِيَاهَا.
0: Bunun üzerine Allah'ın peygamberi onlara, Allah'ın şu devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın demişti.

0: عقباها ولا يخاف عقباها.
1: Fakat onlar o peygamberi yalanladılar ve deveyi kestiler. Rableri de günahları yüzünden onların üzerine katmerli bir azap indirdi ve yapacağı azabın sonundan korkmayarak onları yerle bir etti. Leyl suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 21 ayettir. Leyl gece anlamına gelir. Sure geceye yeminle başladığı için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى.
1: Karanlığıyla ortalığı örttüğü zaman geceye, açılıp aydınlandığı zaman gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki sizin çalışmanız gerçekten çeşit çeşittir.
0: فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
1: Fakat kim Allah için verir, kötülükten sakınır ve en güzel söz olan tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay yola iletip başarılı kılacağız.
0: وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّى.
1: Ama kim de cimrilik eder, kendini zengin görüp müstagni sayar ve en güzel söz olan tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor yola sürükleyeceğiz. O cehenneme yuvarlandığı zaman malı kendisine hiçbir yarar sağlamaz.
0: اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْعُولَى.
1: Doğru yolu göstermek ancak bize aittir. Dünya da, ahiret de yalnız bizimdir.

0: وتولى.
1: İşte ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyardım. Oraya ancak yalanlayıp yüz çeviren en azgın kimse girecektir.
0: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذ۪ي يُؤْت۪ي مَا لَهُ يَتَزَكَّى.
1: Kötülükten temizlenmek için malını Allah yolunda veren en müttaki kimse ise ondan uzak tutulacaktır.
0: وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجَزَى.
1: Onun üzerinde hiç kimsenin karşılık verilecek bir nimeti yoktur.
0: اِلَّا بَتِغَاءَ وَجَهِ رَبِّهِ الْاَعْلَى.
1: O verdiğini bir iyiliğe karşılık olarak değil, sadece Yüce Rabbinin rızasını kazanmak için verir.
0: وَلَسَوْفَ يَرْضَى.
1: O yakında mutlaka sevabının mükafatını alınca hoşnut olacaktır. Duha suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Duha, kuşluk vakti demektir. Sure, kuşluk vaktine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Vadduha ve'l-leyli izâ secâ. Mâ vedde'ake rabbuke ve mâ qalâ.
1: Kuşluk vaktine ve karanlığı çöküp sakinleştiği zaman geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı.
0: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى.
1: Ahiret senin için mutlaka dünyadan daha hayırlıdır.
0: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى.
1: Yakında Rabbin sana verecek ve sen de razı olacaksın.
0: أَلَمْ يَجِدَكَ يَت۪يمًا فَآوَى.
1: O seni bir yetim olarak bulup da barındırmadı mı?
0: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى.
1: Seni şaşırmış bir halde bulup doğru yola iletmedi mi?
0: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى.
1: Seni fakir olarak bulup da zengin kılmadı mı?
0: فَأَمَّا الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ.
1: O halde yetimi ezip üzme.
0: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ.
1: El açıp isteyeni de azarlayıp kovma.
0: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
1: Fakat Rabbinin nimetini halka anlat. İnşirah suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 8 ayettir. İnşirah, açılmak, genişlemek manalarına gelir. Birinci ayette Peygamber Efendimizin göğsünün açılıp genişletildiği ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak.
1: Ey Muhammed, biz senin göğsünü, kalbini açmadık mı?
0: Ve vada'na anke vizrak ellezî enkada zahrak.
1: Belini büken yükünü üzerinden kaldırıp almadık mı?
0: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ.
1: Senin şanını yüceltmedik mi?
0: فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
1: Gerçekten her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
0: اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
1: Evet, doğrusu her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
0: فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ.
1: O halde bir işten boşaldığın zaman diğerine başlayıp yorul.
0: وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ.
1: Her işinde yalnız Rabbine yönel, isteyeceğini ondan iste. Tin suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 8 ayettir. Tin, incir demektir. Bununla birlikte bir yerin adı olması da muhtemeldir. Sure, incir ve zeytine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillah.

0: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
1: İncire ve zeytine, Sina dağına ve bu güvenli şehir Mekke'ye andolsun ki biz insanı en güzel şekilde yarattık.
0: ثُمَّ رَدَدَنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ
1: Sonra da onu aşağıların en aşağısı kıldık.
0: اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ
1: Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır.
0: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ
1: Ey insan! O halde bundan sonra sana hesap ve ceza gününü yalan saydıran nedir?
0: أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ
1: Allah hüküm verenlerin en güzel hüküm vereni değil midir? Alak suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. Alak, kan pıhtısı halinde görülen embriyo, yani döllenmiş yumurta demektir. İkinci ayette insanın alaktan yaratıldığı ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Yaqra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak.
1: Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yaratmıştır.
0: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
1: Oku, Rabbin en büyük ikram sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten ve insana bilmediği şeyleri bildiren O'dur.
0: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى اِنَّ اِلَى رَبِّكَ الرُّجَعَى
1: Hayır, gerçekten insan kendini zengin görüp müstagni saydığı için mutlaka azar. Ey insan, şüphesiz ki dönüş yalnız Rabbinedir.
0: اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَى عَبَدًا اِذَا صَلَّى
1: Sen bir kulu namaz kıldığı zaman bundan men edeni gördün mü?
0: اَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوَى
1: Ne dersin? Ya o engellenen kul doğru yol üzerindeyse veya kötülükten sakınmayı emrettiyse yine mi men edecek?
0: اَرَأَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى اَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللّٰهَ يَرَى
1: Ne dersin? Engelleyen de peygamberi yalanlamış ve haktan yüz çevirmişse o Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu?
0: Kalla la illem yentehi lenesfe'an bin nasiye nasiyetin kazibetin khati'e felyed'u nadiye
1: Hayır, eğer o bundan vazgeçmezse onu perçeminden, yalancı ve günahkar perçeminden tutar, cehenneme sürükleriz. O zaman çağırsın taraftarlarını.
0: سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةِ
1: Biz de zebanileri çağıracağız.
0: كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَقَتَرِبْ
1: Hayır, sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş. Kadr suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 5 ayettir. Kadr, şeref, yücelik, kadir kıymet ve saygı değer manalarına gelir. Sure, yüce ve şerefli bir gece olan Kadir gecesinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.
0: Bismillah.

0: leyletil kadr.
1: Gerçekten biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik.
0: Ve ma edrake ma leyletul kadr.
1: Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?
0: Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.
1: Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
0: Tenezzelul melâiketu ve'r-rûhu fîhâ bi'izni rabbihim min kulli emr.
1: O gece melekler ve Cebrail Rablerinin izniyle her bir iş için inerler.
0: Selamun hiye hatta matla'il fecr.
1: O gece şafak atıncaya kadar bir esenliktir. Beyyine suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 8 ayettir. Beyyine açık delil demektir. Sure içinde inkar edenlerin kendilerine açık deliller geldikten sonra ayrılığa düştükleri anlatıldığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قَيِّمَةً.
1: Kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler, kendilerine apaçık bir delil, Allah tarafından içinde en doğru hükümlerin yazılı bulunduğu tertemiz sahifeleri okuyacak bir peygamber gelinceye kadar dinlerinden ayrılacak değillerdi.
0: وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ
1: Kitap ehli olanlar ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.
0: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ حُنَفَاءَ وَيُق۪يمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ د۪ينُ الْقَيِّمَةِ
1: Oysa kendilerine sadece Hakk'a yönelip dini kendisine tahsis ederek Allah'a kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte dosdoğru din de budur.

0: hum şerrul beriyye.
1: Şüphesiz ki kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte onlar halkın en kötüleridir.
0: İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti ulâike hum hayrul beriyye.
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince işte onlar da halkın en iyileridir.

0: الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: Onların Rableri katındaki mükafatları, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rabbinden korkan kimse için olacaktır. Zilzal suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 8 ayettir. Zilzal, deprem ve sarsılma anlamına gelir. Sure, kıyamet sarsıntısından söz ettiği için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İza zulzilatil ardu zilzalaha.
1: Yer kendine mahsus sarsıntısıyla sarsıldığı.
0: Ve ehrajatil ardu athqalaha.
1: Yer içindeki ağırlıklarını dışarıya çıkardığı.
0: Ve qalal insanu ma laha.
1: Ve insan ona ne oluyor dediği zaman.
0: يَوْمَ اِذِنْ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَى لَهَا.
1: İşte o gün yer, senin Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatır.
0: يَوْمَ اِذِنْ يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِيُرَوْ اَعْمَالَهُمْ.
1: O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için mahşer yerine gruplar halinde çıkarlar.
0: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
1: Kim zerre kadar bir iyilik yapmışsa onun mükafatını görür.
0: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
1: Kim de zerre kadar bir kötülük yapmışsa onun cezasını görür. Adiyat suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Adiyat, hızla koşan atlar demektir. Gazilerin Allah yolunda savaş için koşan atlarına yeminle başladığı için surede bu atla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Vel adiyati dabha.
1: Soluk soluğa koşan atlara.
0: Fel muriyati kadha.
1: O tırnaklarıyla ateş saçanlara.
0: Fel mughirati subha.
1: Sabah vakti baskın yapanlara.
0: Fe eferne bihi neq'a.
1: Orada tozu dumana katanlara.
0: فَوَسَطَنَ بِهِ جَمْعًا.
1: Ve düşman topluluğunun ortasına dalanlara andolsun ki.
0: اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودَ.
1: Gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür.
0: وَاِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيدَ.
1: Hiç şüphesiz kendisi de buna şahittir.
0: وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَد۪يدٌ.
1: Doğrusu o mal sevgisine çok düşkündür.
0: أَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَب۪يرٌ.
1: Acaba o bilmiyor mu ki kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki sırlar ortaya konulduğu zaman, işte o gün Rableri kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır. Kâri'a suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Kâri'a, vuran, kapıyı çalan, aniden gelen, kalpleri hoplatan manalarına gelip, burada kıyamet anlamında kullanılmıştır. Sure, kıyametten söz ettiği için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. El-Kari'a.
1: Kapıyı çalacak felaket.
0: Mel-Kari'a.
1: Nedir o kapıyı çalacak felaket?
0: Ve mâ edrâke mel-Kari'a.
1: Kapıyı çalacak felaketin ne olduğunu sen bilir misin?
0: Yevme yekûnun nâsu kel-ferâşil mebthûs.
1: O gün insanlar ateş etrafında yanarak dökülüp dağılmış pervaneler gibi olacaklar.
0: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ.
1: Dağlar da atılmış renkli yün gibi olacaktır.
0: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ.
1: Sevap tartısı ağır gelen kimse razı olacağı bir hayat içindedir.
0: وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ
1: Ama sevap tartısı hafif gelen kimseye gelince, onun gideceği yer bir cehennem çukurudur.
0: وَمَا أَدَرَاكَ مَا هِيَةٌ
1: O çukurun ne olduğunu sen bilir misin?
0: نَارٌ حَامِيَةٌ
1: O kızgın bir ateştir. Tekâsür suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 8 ayettir. Tekâsür, nüfus ve kabile çokluğuyla övünme demektir. Böyle bir davranışın kötülüğü anlatıldığı için sure bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhâkumuttekâthur hattâ zurtumul mekâbir.
1: Çoklukla övünmek sizi o kadar oyaladı ki nihayet kabirleri ziyaret edip ölüleri bile saydınız.
0: Kellâ sevfe te'lemûn.
1: Hayır, yakında hatanızı bileceksiniz.
0: ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ
1: Sonra yine hayır, yakında hatanızı anlayacaksınız.
0: كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ
1: Hayır, kesin olarak bilseydiniz böyle yapmazdınız.
0: لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ
1: Andolsun ki siz o alevli ateşi mutlaka göreceksiniz.
0: ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ
1: Sonra yine andolsun ki siz onu gözünüzle açıkça göreceksiniz.
0: ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ
1: Sonra da o gün mutlaka size verilen nimetlerden sorguya çekileceksiniz. Asr suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 3 ayettir. Asır, çağ, ikindi vakti ve uzun zaman manalarına gelir. Sure, asra yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insâne lefî husr.
1: Asra yemin ederim ki, insan mutlaka hüsran içindedir.
0: İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhakki ve tevâsav bissabr.
1: Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Hümeze suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 9 ayettir. Hümeze, birbirini arkasından çekiştiren, ayıplayan anlamına gelir. Sure, İnsanları çekiştiren ve kaş göz işaretleriyle alay edenlerin kötülüğünü anlattığı için bu adla anılmıştır.

0: Mal toplayıp tekrar tekrar sayan ve insanları arkadan çekiştirip kaş göz işaretleriyle alay eden her kişinin vay haline.
1: يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ.
0: O malının kendisini dünyada ebedi olarak yaşatacağını sanır.
1: كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ.
0: Hayır, andolsun ki o hutameye atılacaktır.
1: وَمَا أَدَرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ.
0: Hutamenin ne olduğunu sen bilir misin?
1: نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةِ اَلَّت۪ي تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ.
0: O, Allah'ın yürekleri sarıp yakacak olan tutuşturulmuş bir ateşidir.
1: اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةِ ف۪ي عَمَدٍ مُمَدَّدَةِ.
0: Onlar, uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde, o ateş onların üzerine sımsıkı kapatılacaktır. Fil Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 5 ayettir. Peygamberimizin doğumundan az bir zaman önce Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe ordusunun fillerle saldırıya geçtiğinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil.
0: Ey Muhammed, Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?
1: أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ ف۪ي تَضْلِيلٍ.
0: Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
1: وَأَرْسَلَ عَلَيْهِ

0: Rabbin onların üzerine balçıktan pişirilmiş sert taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi.
1: فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ
0: Nihayet onları kurtların yediği ekin yaprağı gibi yaptı. Kureyş suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 4 ayettir. Sure, Kureyş kabilesinin yaz ve kış seyahatlerinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.
1: بِسْمِ

0: Hiç değilse Kureyş kabilesini alıştırdığı için, onları yaz ve kış yolculuğuna alıştırdığı için, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve kendilerini korkudan emin kılan ve bu Kâbe'nin Rabbi olan Allah'a kulluk etsinler. Maun suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 7 ayettir. Maun, zekat, ödünç ve yardım manalarına gelir. Sure, bu tür yardımlaşmaya engel olanların fenalığını anlattığından bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Eraeytellezî yukezzibu biddîn.
0: Ey Muhammed! Hesap ve ceza gününü yalanlayan kimseyi gördün mü?
1: Fezâlikellezî yedû'ul yetîm. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ
0: İşte o yetimi itip kakar, yoksulu yedirip doyurmaya teşvik etmez.
1: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
0: Vay o namaz kılanların haline, ki onlar namazlarından gafildirler.
1: الَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
0: Onlar ibadetle sadece gösteriş yaparlar. Zekatı ve yardımı da men ederler. Kevser suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 3 ayettir. Kevser, çok hayır, bol nimet, büyük şeref manalarına gelir. Cennette Hazreti Peygamber'e verilecek bir havuzun veya ırmağın da adıdır. Sure, peygamberimize bol nimet ve şeref bahşedildiğini ifade ettiğinden bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İnna e'taynâkel kevser.
0: Ey Muhammed! Doğrusu biz sana Kevser'i verdik.
1: Fesalli li rabbike venhar.
0: O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.
1: İnne şâni'eke huvel ebter.
0: Asıl soyu kesilmiş olan sana kin tutan kimsedir. Kafirun suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 6 ayettir. Kafirun, kafirler demektir. Sure onlara hitapla başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Ey Muhammed, de ki, ey kafirler.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Ben sizin taptıklarınıza tapmayacağım.
1: Ve la entum abiduna ma a'bud.
0: Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz.
1: Ve la ene abidun ma abadtum.
0: Ben sizin taptıklarınıza tapmış değilim.
1: Ve la entum abidun ma a'bud.
0: Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz.
1: Lekum dinukum veliye din.
0: Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Nasr suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 3 ayettir. Nasr, yardım demektir. Sure, Allah'ın yardımından söz ettiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câe nesrullâhi vel feth.
0: Ey Muhammed! Allah'ın yardımı ve zafer geldiği,
1: وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدَخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا.
0: İnsanların grup grup Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman,
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا.
0: Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri çokça kabul edendir. Tebbet suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 5 ayettir. Tebbet, kurusun, kahrolsun demektir. Sure, Ebu Leheb'in iki eli kurusun diye ona beddua ile başladığı için bu adla anılmıştır.

0: وتب.
1: Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Zaten kendisi de kurudu, mahvoldu ya.
0: مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ.
1: Malı ve kazandığı şeyler kendisine fayda sağlamadı.
0: سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبَ.
1: O yakında alevli bir ateşe girecektir.
0: وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبَ. فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدَ.
1: Karısı da boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde odun hamalı olarak onunla beraber girecektir. İhlas Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 4 ayettir. İhlas, samimi olmak, dini halis ve saf kılmak demektir. Allah'ın birliğinin samimiyetle tasdik ve kabul edilmesine işaret ettiği için surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad.
1: Ey Muhammed, de ki o Allah bir tektir.
0: Allahus samed.
1: Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır.
0: Lem yelid ve lem yulad.
1: O doğurmamış ve doğmamıştır.
0: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٍ.
1: Hiçbir kimse de onun dengi olmamıştır. Felak Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 5 ayettir. Felak, sabahın aydınlığı demektir. Sabah aydınlığını ortaya çıkaran Allah'a sığınmayı emrettiği için surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.
1: Ey Muhammed, de ki, yarattığı şeylerin şerrinden.
0: وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ.
1: Karanlığı bastığı zaman gecenin şerrinden.
0: وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ.
1: Düğümlere üfleyen büyücü kadınların şerrinden.
0: وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ.
1: Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden sabahın Rabbi olan Allah'a sığınırım. Nas Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 6 ayettir. Nas, insanlar demektir. İnsanların Rabbine sığınmayı emrettiği için surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ey Muhammed, de ki, cinlerden ve insanlardan olup, insanların kalplerine vesvese veren o sinsi şeytanın şerrinden, insanların Rabbi, insanların hükümdarı ve insanların ilahı olan Allah'a sığınırım.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorluklarımı, insanlarımı, üzerime gelen günah ve belalarımı. Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ila 6. kilometreleri. Seydi Kemer Söğüt yolunun 4 ila 49. kilometreleri. Çanakkale Çan yolunun 14 ila 20. kilometreleri arasında yapım çalışması söz konusu. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
1: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Reklam.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
9: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
10: Migros Yemek.
9: Migros uygulamasında.
11: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
12: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
13: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
14: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
15: lazım. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Reklam.
16: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah başlıyor.
17: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye radyolarının pırıl pırıl parlayan istasyonuna, Radyo 7'ye. Takip edilen, gıpta edilen, imrenilen, biraz da haset edilen Radyo 7'ye. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'ye hoş geldiniz. Radyo 7'nin uyandıran yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da ne iyi ettiniz de geldiniz. Salı sabahındayız. 18 Ağustos 2026'yı gösteriyor takvimimiz. Hicri takvimse 5 Rebiül Evvel 1448'i. Canım ülkemin saati 7'yi 4 hatta 5 dakika geçiyor. Biz reklamların ardından evvelallah yine sizlerle beraberiz. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Akabinde soruyorum, nasılsınız? Allah hepinize iyilik versin. Pırıl pırıl bir günü sizlere de nasip etsin. Helalinden bol kazançla beraber. İstanbul'da termometreler şimdi serince sayılabilecek bir sabahı gösteriyor. Yani 20, 19, 21 dereceler civarında dolaşıyor ama Basra alçak basıncı diyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü. İstanbul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda ilde sıcaklık değerlerinin gün içinde 30-35 dereceleri bulacağını öngörüyor. Yer onun, gök onun, karar onun. Bizimkisi sadece laf, lafı güzaf biliyoruz dedikten sonra kardeşim Furkan Bayraktar'ın da selamını iletelim size. 0507-977-0101 bize arkadaşlık edebileceğiniz, yolda olduğunuz için söylüyorum, yoldaşlık edebileceğiniz WhatsApp numaramız. İlk 30 dakikanın ilk mesajını her sabah olduğu gibi bu sabah da merak ediyoruz. Ama onun öncesinde biz şükrümüzü, duamızı dile getirelim. Ya Rabbi, sen lütufkarsın, sen merhametlisin, sen bonkörsün. Bize lütfettiğin her bir nimet için bile sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetleri eksiltme, ziyadesiyle lütfeyle. Sadece sana kulluk ederek sadece senden isteyenlere bahşet, onlara da bundan nasiplendir. Ya Rabbi, bu sabah da senden bağışlanma istiyoruz. Biz kusursuz değiliz, hata yapıyoruz. Hata üzerine hata yapıyoruz. Hatta bazen dua etmeyi de unutuyoruz. Bazen bize verdiği nimetler için şükretmeyi de ihmal ediyoruz. Onu da unutuyoruz. Bazen öfkeleniyoruz. Ama yaptığımız her şeyi senin gayet iyi gördüğünü, bildiğini de biliyoruz. Buna rağmen bize yeniden bir güne başlama fırsatı verdin. İşte sadece bu yüzden bile sana sonsuz şükürler olsun. Allah'ım bu yeni güne başlarken bizi daha hayırlı insan olmaya nasip et. Tavrımızı, bakış açımızı, düşüncelerimizi, tepkilerimizi, fikriyatımızı, zikriyatımızı güzelleştir. Eğer yanlış şeylerin peşinden gidiyorsak bizi doğru yola yönelt. Kalbimize hikmet ver, gönlümüze huzur, aklımıza basiret. Bizi nefsin ve şeytanın vesveselerine bırakma. Hayırlı kapılar aç ve bizi razı olacağın kullarından eyle. Günlerimizi bereketli kıl, gecelerimizi huzurlu, evimizi mutluluklu, esenlikli doldur. Emeklerimizi hayırla, bereketli hale getir. Ya Rabbi ne olur bizi yalnız bırakma. Bizi bize bırakma. Biz kendimiz için bile iyi olan ne bilmiyoruz. Ona bile karar vermekten aciziz. Ya Rabbi bize takdir ettiğin her hayra, göndereceğin her güzelliğe o kadar muhtacız ki. Nefes aldığımız sürece sana her gün, her saniye muhtacız. Kalbimizi sana yakın, senin zikrinle meşgul, ömrümüzü rızana uygun yaşayan kullarından eyle. Evlatlarından, ailesinden, kazancından, rızkından, helal görenlerden eyle. Ya Rabbi ne olur, sağlıkla imtihan olanlarımız var, onlara şifa nasip eyle. Ve ya Rabbi ne olur o muazzam günde, adaletin tezahür ettiği o büyük günde, senin hesabını sorabilmek için bizi senin memurun eyle, askerin eyle dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
10: 7 gün 7 sabah.
18: Basından başlıklar.
17: Sabahla başlıyoruz bu sabahta turumuza. Malum değiştirerek başlıyoruz turumuza gazetelerden. Dijital kuşatmaya tarihi dava diyor manşetinde gazete. Çocukları ekran başına kilitleyerek bağımlılıktan milyarlar kazanan sosyal medya platformlarına ağır ceza ve köklü düzenleme kapıda. Amerika'da 29 eyalet açtığı davayı kazanırsa çocukları dijital esaret altına alan Meta için sömürü düzeninin sonu anlamına gelecek ya da bir başlangıcı anlamına gelecek. Yani sonun başlangıcı. Oradaki davaların bütün dünya global halde bütün dünyaya tesir etmesi bekleniyor. Bugün Kaliforniya'da başlayacak Meta'ya yönelik dijital sömürü davasının başta Avrupa olmak üzere bütün dünyaya yayılması öngörülüyor. Bizde de sadece tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi çocuklar esir değil. Anneler esir, babalar esir, daha da büyükler gördüğüm örnekler esir. Sohbetler mağlup, hem de tuş. Hem de nasıl tuş, iki kürek kemiği yere şap diye değecek şekliyle sohbetler tuş. Bugün nasıldı, gittin mi, görüştün mü, ne dedi, sen ne dedin diyalogları yok. Yok gerçekten, onun yerine ne var? Kaydırma var. Reels videoları var, oradan yazanlar, çizenler var vesaire vesaire. Sadece Amerikalılar değil, bütün dünya esir. Haydi bitsin bu hasret. Fenerbahçe'nin konuğu Lyon, Kanarya Şampiyonlar Ligi playoff ilk maçında Fransız ekibiyle kozlarını paylaşacak. Hedef Kadıköy'de avantajlı bir skor almak ve 17 yıllık büyük özleme son vermek. Saat 22'de bu önemli mücadele. Fransız ekibi de güçlü, Fenerbahçe de güçlü. Evinde olmanın avantajını yaşayacaktır ya da kullanmaya çalışacaktır Fenerbahçe. Eğer İsmail Kartal Hoca bir çılgınlık yapmazsa. Rotasyon uğruna bir çılgınlık yapmazsa, tam tersine İsmail Kartal'a sempatiyle bakanlardanım. Lakin hata her yerde hatadır yani. Eksiklik her yerde eksikliktir. O ayrı, bu ayrı. Başarılar Fenerbahçe. Milli gemilerle gövde gösterisi yapılıyor. Teknofest Mavi Vatan başlıyor. 20-23 Ağustos'taki dev etkinlikte vatandaşlar milli ve yerli gemileri, denizaltılarımızı ziyaret edebilecek, denizcilik ruhunu yakından keşfedebilecek sevgili dinleyiciler. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Terörsüz Türkiye için tarihi imza. Milli dayanışma yasası Başkan Erdoğan'ın imzasının ardından resmi gazetede yayınlandığı yürürlüğe girdi. Türkiye'nin huzurlu ve güvenli geleceği için atılan bu adımda emeği geçenleri tebrik ediyorum dedi Erdoğan. Başta şehitlerimizin, yakınlarımızın ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci titizlikle yönetmeye devam edeceğiz diyor. İfadeleri dikkat çekici. Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde. Türkiye'yi yasa boğan 17 Ağustos 99 Marmara depreminde yaşamını yitirenler büyük felaketin 27. yıl dönümünde törenlerle anıldı. Afette yakınlarını kaybedenler kabirlerde gözyaşı döktü, dua etti. Başkan Erdoğan da bir mesaj yayınladı. Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde ifadelerini kullandı. Şüphesiz o acıyı hissetmeye gayret ederek hissedenler çoktur. Milyonlara denk gelir ama şu da bir gerçek ki ateşte düştüğü yeri kavurur, yakar. O da bir gerçek. Gabar'dan sonra petrolde yeni müjde Bismil'den. Diyarbakır'da Kaya Petrolü üretimi hissetmeye gayret

0: deniyor. Lakin değer itibariyle de diğerini solluyor fark ettiğiniz gibi. Kayıt dışı para kurye öğrencilerle kaçırılmış. Yeni ifadelerle derinleşen Kuriş suç örgütü soruşturmasında yurt dışına kaçırılan kara paraların izine ulaşıldı. Yurt dışındaki yurtlarda kalan üniversite öğrencilerinin valizlerine para kuryesi olarak kullanılan isimler vasıtasıyla paralar yerleştirilmiş ve Türkiye aleyhine beddua seansları yaptırdığı FETÖ elebaşının Pensilvanya'daki cenazesine katıldığı ifade edilen Romanya sorumlusu Ahmet Uğur Pakcan'ın da bu kara para trafiğini yönettiği belgelenmiş. Heyhat, FETÖ ya da Kuriş örgütü ya da diğerleri, hani sırada hali hazırda aynı istikamette ilerleyen diğerleri, adına tarikat mı dersiniz, cemaat mi dersiniz, efendim başka şeyler mi dersiniz bilemiyorum ama Türkiye'nin âli menfaatlerinin önünde engel her kimse, her neyse, her kimse o illegal yöntemi kullanan, hukuk dışı seyre kendisini dahil eden, hiç beis görmeyen, hiç korkmayan, pişkin pişkin ilerleyen, hepsini ayıklayın, hepsini ayıklayın. Amcam cinayete kurban gitti. 2016'da vefat eden Süleymancılar cemaatinin lideri Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü için yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar var. Yeğen Fatih Deniz Olgun, amcam öldürüldü, kripto FETÖ'cüler adli tıpta raporları değiştirdi diyor sevgili dinleyiciler. Öyle demeyin, bu grup içerisinde bugün kamuoyunun çok yakından tanıdığı, bildiği bazı isimler olduğu da ifade ediliyor. O bazı isimlerin kamuoyunca bugün farklı platformlarda arılan kimlikler olduğu da çok net şekliyle biliniyor, görülüyor ve paylaşılıyor. Mesela Profesör Doktor Gökhan Çapoğlu öyle ilginç şeyler söyledi ki, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu olan, yolsuzluktan tutuklu olan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçmişine değindi Profesör Doktor Gökhan Çapoğlu katıldığı bir yayında. Şöyle dedi: İmamoğlu Cumhurbaşkanı seçilseydi nasıl kurtulacaktınız? Dinleyin.
1: Hayal kırıklıklarını, üzüntümü aktarmayı, bu kişisel olarak söylemiyorum. Ben Ekrem İmamoğlu'na baktığım zaman neyi görüyorum? Çok basit ya. Süleymancıların arasında yetişmiş, yatay geçişte bile, 18 yaşında bile sahtekarlık yapmış bir adamı siz getiriyorsunuz, CHP'ye alıyorsunuz. AKP'nin bile almadığı adam. Benim karşı olduğum bu. Ha, ama üzücü olan ne? Üzücü olan ne? Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı eğer Özgür Özel yönetiminin dediği doğruysa 15 milyon kişi Cumhurbaşkanı adayı olsun diye imza vermiş. Bu en korkunç, bu en korkunç olay bu. Bakın ben imza vermedim. Aradılar, şey yaptılar, masa kurdular, vermedim. Çünkü o kişinin geçmişini biliyorum. Bakın ne oldu bugün? Süleymancılara operasyon yapılıyor. Devleti ele geçirecek. E peki, ey 15 milyon insan. Ey 15 milyon, bunlar toplumun daha fazla okumuş insanları. Peki İmamoğlu yanlışlıkla Cumhurbaşkanı seçilseydi, ki siz onun için aday olması için oy verdiniz. Peki bu insan iktidara gelmiş olsaydı nasıl kurtulacaktınız?
0: Hayati soruyu sormuşun Gökhan Hoca. Profesör Doktor Gökhan Çapoğlu'nun sorusuydu. Biliniz, bu önemli gelişmeden haberiniz olsun. 2026 YKS yerleştirme sonuçları az önce açıklandı. Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sevgili dinleyiciler, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında olacak. Elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos tarihler arasında yapılabilecek. Öğrencileri kutlamak lazım. Peki nereden öğreneceğiz arkadaş? yksonuc.osym.gov.tr. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin yksonuc.osym.gov.tr adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecekler. Çok yoğun olduğu için belki erişimde şu dakikalar itibariyle bir problem gözükebilir, olabilir. Ama ilerleyen dakikalarda daha rahatlıkla ilerleyecek. Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Hadi hayırlı olsun. F-35 yine havada kaldı. Ben demiştim size. Trump gelirken söz verdi ama gitmeden unuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrıda bulundu. Trump'tan F-35 sözünü aldık, sözünü yerine getirmesini bekliyoruz dedi. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde Türkiye'ye F-35 uçaklarının verilmesi konusunda olumlu mesajlar veren Amerika Başkanı'nın açıklamalarının üzerinden

0: geçen sürede henüz somut bir adım gelmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Amerika'dan F-35 konusunda adım atmasını beklediklerini söyledi. Bu sözün yerine gelmesini bekliyoruz ifadelerini kullandı. Trump'ın sözlerinin üzerinden 40 çıktı. Hani bizim kültürde vardı ya 40'ı çıkmak diye bir tabir. 40 gün geçti. F-35 konusunda Türkiye'nin beklediği somut gelişme henüz gelmedi. Ankara'nın Washington'dan beklentisi yeniden gündemde. Türkiye Trump'ın verdiği sözün yerine getirilmesini bekliyor. Washington'ın F-35 konusunda atacağı adım merak ediliyor. Acaba ne? Atacak mı ya da atmayacak? Peki efendim, Hürriyet gazetesine bakalım. İlk haftada iz bırakanlar. Futbol konseyinin değerlendirmeleri, dört büyüklerin teknik direktörleri performansıyla sıkça konuşuldu. Az evvel İsmail Kartal'dan bahsetmiştik. Trabzon'un teknik adamı Fatih Tekke yine şaşırtanlar içinde. Okan Buruk yine şaşırtanlar içinde. Vincenzo Italiano tipik Akdeniz ekolüyle sıcakkanlı, yerinde duramayan, adeta maçı izlerken yaşayan kimliğiyle dikkat çeken, spor adamlarının dikkat çektiği bir isim. Yalnız Beşiktaş'a bir hareket getirdiği, bir ruh kazandırdığı belli Vincenzo Italiano'nun. Devam ediyoruz. Beşinci kattaki vahşet haberi Hürriyet'in manşetinde. Kayseri'de bir otelde korkunç bir cinayet oldu. Nurettin Can Şahin, Selin Gökhan'ı bıçakladı, beşinci kattan attı. Cani çektiği videoyla da cinayeti ardından itiraf etti. Bıçakladı ve pencereden attı. İnanılmaz ayrıntılar var. İstirhamım şu. Kız çocuklarınız olsun, erkek çocuklarınız olsun, bizim kültürde 18'i bulduğu zaman dışarıya at mantığı da yoktur. Allah'tan yoktur. Olmasın da zaten. Lakin yanınızdaysa, sorumluluğu da omuzlarınızda taşımaya devam ediyorsanız lütfen biraz daha ilgilenin. En az o elektronik emziklerle, oyuncaklarla ilgilendiğiniz kadar evlatlarınızla ilgilenin. Ne yiyorlar, ne içiyorlar, nereye gidiyorlar, kiminle gidiyorlar, kaç saatliğine gidiyorlar, hangi istikamette bulunuyorlar, ne tip faaliyetleri var. Yani uzaktan, açık öğretim stili canım. Biraz uzaktan onları takibi sıklaştırın efendim. Çünkü çağ onları büyük risklerle, büyük tehditlerle baş başa bırakıyor ve tabii hastalarla da, zihinsel olarak, psikolojik olarak da hastalarla da baş başa bırakıyor. Lütfen kız çocuğu ya da erkek çocuğu hiç fark etmez. Aynı risk her iki cins içinde artık malum ve mevcuttur. Demek istediğimi anladınız. İşte yerli ve milli telefon. Aselsan, Türk Telekom ve Türk Dünyası İş Konseyi'ne bağlı TTT İnovasyon'un yerli ve milli akıllı telefon projesi netleşiyor. İlk telefon modelleri 2027'nin ilk çeyreğinde tanıtılacak. Biri kamu çalışanları için kriptolu olmak üzere toplam 3 model üretilecek. Giriş seviyesi, modelin fiyatı herkesin ulaşabileceği seviyede olacak. Doğal afetlerde kesintisiz iletişim için tüm modellerde uydu anteni olması da bekleniyor değerli dinleyiciler. Önce kendine bak komşu. İki yeni deniz parkı ilanı Yunanistan'ı kızdırdı, karıştırdı. Türkiye biri Fethiye'de ve Kaş açıklarında, diğeri de Kuzey Ege'de iki yeni deniz parkı ilan etti. Atina sallandı. Ankara'nın bu hamlesi Yunanistan'ın çevreyi koruma adı altında Ege'de deniz alanlarını tek taraflı sınırlandırma ve milli durum oluşturma girişimi üzerine geldi. Yunan muhalefeti Mitsotakis hükümetini dış politikada başarısızlıkla suçlarken, Yunan medyası iki deniz parkını uluslararası hukukun ihlali iddiasıyla manşetlere taşıdı. 200 kilo altın için takı dedi. Ne güzel. Tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş ifadesinde ailesinin devasa mal varlığı ve tarikata ait bir evde bulunan 200 kilo altına ilişkin sorulara yanıt verdi. Şimdi çiçeği burnunda evlilerdendir bizim Furkan. Furkancı böyle 200 kilo falan geliyor mu kardeşim? Takı yok, gelmiyor abi diyor. Alakası nereden de, keşke diyor yani, keşke. Ama bu arkadaş takıdan bahsediyor. Yani orada birileri takı faaliyetini değiştirmiş. Takmış ama büyüklerden kaldı diyor akabinde de. Yani Ali Kuriş'in ifadesinin ilginç ayrıntılarından biri o. İmamoğlu'nun savunma hakkı kısıtlanamaz. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel öyle diyor. Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı yolsuzluk iddiasıyla açılan davanın ikinci celse ilk duruşması için dün Silivri cezaevine gitti Özgür Özel. Mahkemenin İmamoğlu'na savunma için belirsiz bir tarih ve süre öngörmesini rezaletin dik alası sözleriyle eleştirdi. Savunma hakkının kısıtlanamayacağını dile getirdi sevgili dinleyiciler. İlginç. İmamoğlu'nun herhangi bir iddia karşısında bu soruyu hatırlamıyorum, bu konuyu hiç bilmiyorum, bunu kabul etmiyorum, hakaret kabul ediyorum şeklindeki izah içermeyen mantık dışı cümlelerine tek bir kelime bile sarf etmemiş Özgür Özel, mahkeme heyeti beğendirilemiyor Özgür Bey'e. Heyet beğenmiyor, mahkeme. Menderes Belediyesi'ni AK Parti kazandı sevgili dinleyiciler. Çok ilginç şeyler oldu orada. İzmir'in CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekili seçimi yapıldı. CHP yeni partiye destek vermeyince, Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel'in yeni partisine destek vermeyince Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen başkan vekili seçildi. Seçimin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Asuman Şen'i telefonla aradı. Yeni görevi dolayısıyla kutladı, başarı dileklerini iletti. İlginç olan ayrıntı şu: CHP yeni partiye destek olmadı.
1: Hayda Cumhurbaşkanım, emrinizdeyiz.
2: Tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Aferin, devamını biliyorum inşallah.
1: İnandık ve başardık.
2: Ben de sizlerle bu mutluluğu yaşıyoruz. İnşallah Ankara'da da makamda sizlerle bir araya gelelim.
1: Geleceğim değerli Cumhurbaşkanım. En kısa zamanda geleceğim. Çok teşekkür ederim. Sesinizi duymak bile çok güzel.
2: Tamam, raporları falan da inşallah hazırlayın. Genel merkez olarak da her türlü desteği vermek suretiyle inşallah Menderes'te yeni bir dönemi sizlerle başlatalım.
1: Arz edeceğiz Cumhurbaşkanım.
3: Çok seviyorum başkanım.
4: Sayın Cumhurbaşkanım, ben Bilal, ellerinizden öpüyorum. Elhamdülillah hep beraber bütün arkadaşlarımızı, kardeşlerimizin hepsini selam vasıta hürmetlerimi biliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz, ellerinizden öpüyoruz.
0: Bu arada saat 7.24 oldu. Mesajlarınız da yağmur gibi evvelallah gelmeye devam ediyor. İstanbul'da yağmurun yesi yok. Hafta sonu yağış ihtimali belirmiş idi. Yağmur gelmedi. Yani tam böyle bulutlar geliyor. Sonra ne oluyor bilinmez, gidiyor. Şu anda da güneşli pırıl pırıl bir havanın başlangıcı. Belli ki gün içi sıcak hava bekliyor İstanbulluları ve Türkiye'nin hemen her yerinde dostları. 0507-977-0101 de mesajlarınızı ağırlıyor. Oradan ilk mesajı evvelallah okuyacağız. Dini değerler suça kalkan edilemez. İnanç ve dini değerlerin hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemeyeceğini söyledi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Devletimiz hukukun açıkça suç saydığı eylemlerle mücadelede kararlı olduğu gibi vatandaşlarımız da inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda aynı kararlılığını sürdürmektedir dedi. Kuriş suç örgütüne yönelik mücadelenin herhangi bir inanç, dini yapı ya da topluluğun kimliği değil de suç teşkil eden fiiller ve bu fiillerle bağlantılı yapılanmalara olduğunu söyledi Adalet Bakanı, ki yerden göğe kadar haklı. Peki, Petlas'ta şimdi de uyuşturucu skandalı, yöneticileri sarhoş bindikleri Türk Hava Yolları uçağında vatandaşa hakaret eden, lastik sektöründeki fiyat politikaları ve tüketici şikayetleriyle sık sık adından söz ettiren Petlas'ta maalesef skandallar sürüyor. Evinde 175 gram esrar ele geçirilen Petlas'ın eski yönetim kurulu üyesi Abdülkadir Özcan, uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan isim. Yani bir kredi bu kadar berbat kullanılabilirdi, bu kadar heba edilebilirdi, bu kadar çöpe atılabilirdi. Yazık olmuş, gerçekten yazık. Dağları tünellerle, vadileri köprülerle açtık diyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. Rize'de Çamlıhemşin tüneli geçişi açılış töreninde zikrettiği ifadeleri böyle. Siz kimin çocuğusunuz? Soysuzlaştırma projelerine Milli Eğitim Bakanı'ndan, Bakan Tekin'den tepki geldi. Yusuf Tekin, vatan ve millet hassasiyetlerini ortadan kaldırmaya yönelik olarak dünya vatandaşlığı kavramını çöpe attı. Kimliksiz bir toplum istiyorlar diyor Milli Eğitim Bakanı. Dünya vatandaşlığı tuzağına dikkat diyerek de açıklamalar sürüyor. Bu açıklamayı ise eğitimci yazar Adnan Kalkan yapmış. Kalkan şöyle diyor: bunlar gençliği dinden, ahlaktan, namustan uzaklaştırarak kendi değerlerine ve kültürüne yabancılaştırmaya, sömürgeci zihniyetlerine köle yapmaya çalışır. Bizim neslimiz Müslümandır, milli manevi değerlerine de sadıktır. Milli Eğitim Bakanımızın sonuna kadar arkasındayız ve destekçisiyiz diyor sevgili dinleyiciler. Güzel haber bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sunay'ı paraya boğduğunu söylüyor Yeni Akit gazetesi. Söyleşi adı altında CHP'li belediyelerden cebini dolduran yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'na övgüler düzen Sunay Akın'a 330 bin lira ödeme yapıldığı bilgisi var. 330'un adı bile anılmaz ya. Yani öyle paralar dönmüş ki efendim çarkta. Akşam gazetesi. Yeni kuralla artı 5 dakika. Süper Lig'de uygulanan yeni kurallarla birlikte topun oyunda kalma süresi 57 dakika 3 saniyeye çıktı. Bu süre geçen yıl 51 dakika 55 saniye civarındaydı. Zaten yavaş oynuyoruz futbolu ama dünya standartlarında da maalesef değiliz. Peki diğer haberler. Erdoğan korkusu afişe oldu. Netanyahu seçimi kazanabilmek için Erdoğan karşıtlığını kullanıyor. Soykırımcının partisi Likud seçim afişlerinde Erdoğan'ın da fotoğraflarını kullandığı, onlar Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor, kazanmalarına izin vermeyin çağrısında bulundu. İsrail'de siyasal propagandalarını işte böyle yapıyor. Likudlu katiller. YPG, SDG, Fesi, An meselesi. Suriye Cumhurbaşkanlığı heyeti sözcüsü Ahmet El Hilali, terör örgütü YPG, SDG'nin Fesi'ne ilişkin açıklamanın çok yakında yapılacağını söylüyor. Mümkün oldukça da farklı haberlerle devam ediyoruz efendim. Antalya'da tüm ihaleler incelenecek. İçişleri Bakanlığı, CHP'li Muhittin Böcek'in tutuklandığı yolsuzluk soruşturması kapsamında Antalya Belediyesi'nde müfettiş incelemesinin başlatıldığını duyurdu. Yeni Şafak, artık ev ev kuşatıyorlar. Gazze'yi yıllardır ablukada tutan İsrail, Batı Şeria'da ise tek tek evleri kuşatmaya başladı. Nablus yakınlarında Kusra beldesinde 3 ev, 10 gündür İsrail askerlerinin koruması altındaki istilacılar tarafından sarılmış durumda. Evlere su, elektrik ve temel gıda maddeleri verilemiyor. Amaç Filistinlileri evlerini terk etmeye zorlamak. Korumaya geldiler güya ama işgal ettiler, yapmadıkları şey değil. Daha evvel de defaten aynısını uyguladılar. İnsanlık dışı uygulamaların dik alasını yapan bir ülkedir Siyon İsrail. Buna yerleşimci kılığındaki teröristler de, ki onlar da aslında asker, sivil kıyafetli askerler. Aralarında kadınların da bulunduğu kimlikler, onlar da katil. Yani bir evdeki kadını, çocuğu, hastayı, yaşlıyı, evin sahibini, erkeği, delikanlıyı, neyse, elektriksiz, susuz, temel gıda maddeleri girilemeyen bir haneye hapsetmek bildiğiniz açık hava hapishanesi uygulaması demektir. Bu bir adım. Sonrasındaki bir adımda rahatlıkla tarayabilirler, rahatlıkla alıp götürebilirler, sır yapabilirler, idam yasasını uygulayabilirler ve hesabı sorulamaz. Bu dünya hukukunun hesabını sorabileceği bir hal değil bu maalesef. Katil katilliğine devam ediyor. Allah'tan ilahi adalet var. UNESCO'ya 4 talep. Türkiye 2027'de ev sahipliği yapacağı UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin toplantısı için hazırlıklara başlamış durumda değerli dinleyiciler. Gloper. Efendim? Gloper. Kriptolu haberleşme. Bununla birbirlerine haber vermişler. Arihan Kuriş grubuna yönelik kara para soruşturmasında gizli haberleşme uygulaması Gloper'ın kullanıldığı tespit edildi. Tıpkı Fethullahçı terör örgütünün Baylok ya da Eagle'ı kullanması gibi. Gloper isimli uygulamaya 3 kademeli doğrulamayla giriliyor. Google Play ve App Store'da bulunmuyor. Gloper, Baylok benzeri özel yöntemlerle telefona yükleniyor. Ardından da özel yazışmalar oradan sürüyor. Yani bir sivil toplum güya. Ya da bir grup, bir inanç grubu güya, samimi olarak inananları tenzih ederek söylüyorum. Neden gizli yazışma programı kullanır? Siz de alıyor musunuz efendim CIA Mossad kokusunu? Bizim burnumuza geldi. Saat 7.30'u gösteriyor. O 7.30'sa şayet ilk mesaj kimden ve nereden öğrenmenin zamanı. Hemen bakalım. Buldum. Sakarya'dan, Adapazarı'ndan geliyor. Sizi gerçekten çok seviyoruz diyor dostumuz, dinleyicimiz Elif Hanım galiba. Fırın çalışanları olarak selamlar gönderiyoruz. Bir isteğimiz yok diyor. Canımızın sağlığı diyelim. Sizin de mesajlarınız var ve birazdan.
3: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
5: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: Kartlarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

0: bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
6: hayata. Bir reklam.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
8: Reklam. Radyo
9: 7. Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
10: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
11: %44 İstanbul'da kent trafiği şu anda ki saat 7.35. %44'ün ayrıntısında ise şunlar var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişleri yoğun akıcı diyerek tanımlayalım. Normal şartlarda bu saatlerde çoktan yoğun trafiğe ulaşması lazım idi. Aman ulaşmasın. Şu anda yoğun akıcı grupta bulunuyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki istikamette sorun yok. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray'ı kalabalık arterler içinde sayalım. Tıpkı Tem'den tekstil kentten Hastal'a, ters istikamette Hastal'dan tekstil kente kadar olan kısımda, yine Tem'den Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, Kurtköy kavşağından Ataşehir'e, E5'ten Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na ve Kartal'dan Kozyatağı'na kadar olan kısımda var olduğu gibi yoğun, hatta çok yoğun seyir var, haberiniz olsun demedi demeyin.
10: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
11: Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınını dinlemektesiniz. Ümit ediyoruz bugün teknik erişim problemlerinin en az seviyede yaşandığı, hatta hiç yaşanmadığı bir gün olur. Dostlar da bu konuda bize dün olduğu gibi bilgiler ulaştırır. Eğer bir sorunu yaşıyorsanız dinleme hususunda, karasal yayını özellikle, lütfen bize bilgi ulaştırın. Radyo 7'nin sosyal medya mecralarını da kullanın. Yok, Instagram'dan ben yazarım size diyorsanız, Instagram'dan Mehmet Can Radyo 7 adresinden lütfen ulaşın. Tıpkı Vesile Hanım'ın yaptığı gibi, hayırlı sabahlar diyor. Şu telefon işini, meselesini, gerçekten Meta'ya açılan davalar meselesini dinledim de çok sevindim diyor. Bu arada yerli ve milli yenilikleri de bekliyoruz ve destekliyoruz diye de eklemiş. Çok sağ olsun. Peki Yunus Emre Eroğlu dostumuza sevgiler gönderelim. Duaya gönülden amin diyor. Hangi dua? Allah hepimize akıl, beden ve ruh sağlığı nasip etsin. Arkadaş, birinden biri eksik olduğu zaman gitmiyor araba. Yürümüyor yani. Ruhta problem, sıkıntı. Bedende problem, zaten sıkıntı. Akıl, akıl yoksa kuleyle irtibat da yok. Ciddi problem yani. Çok teşekkürler. Hatice Orhan'a sevgiler, teşekkürler. Demir Kaynak ailesine, Bünyamin Bey'e çok teşekkürler. O da bizi Kayseri'den dinlemeye devam ediyor. Eksik olmasın deyip devam edelim. Biz şimdi sizi Osman Demirtaşlar'la tanıştırmak istiyoruz. Kendisi atış eğitmeni, polis memuru. Yalnız Osman'ımız öyle böyle değil. 12'den vuruyor. Şampiyon polis, attığı da vuruyor. İDBH Avrupa Şampiyonası'nda military kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. Polonya'da düzenleniyor bu yarışma ve Avrupa şampiyonu olan isim eğitmenimiz, atış eğitmenimiz Osman Demirtaşlar. Dinleyin.
12: Ben 4 yıldır profesyonel IDPA sporcusuyum. IDPA'yı tercih etmekteki amacım eğitmenlik görevime büyük katkı sağlıyor çünkü. Çünkü IDPA'de biz silahlı çatışmayı simüle ediyoruz. 400 küsur atıcı vardı. Polonya'da Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Orada yarışmaya gelen asker ve polisler, özel kuvvetler vesaire militerde Avrupa şampiyonu olduk. Önümüzde Macaristan, Ağustos'un başında bir Balkan şampiyonası var. Biz Türk polisi olarak taktik atış, operasyonel atış kabiliyetini göstermek adına bu işte iyi olduğumuzu teşkilatımız ve milletimiz adına göstermek ve temsil etmeyi çok istiyorum. yapıyoruz. Teşkilatımız için, personelimiz için burada gayret ederken, onların atış kabiliyetini ilerletirken, yurt dışında da bayrağımızı yüceltmek, ilerletmek, Türk polisinin itibarı içinde biz motivasyonumuz da budur. Bu yolda da devam edeceğiz inşallah. Orada aşağı yukarı 13-15 parkurda yarıştık. Sabahtan akşama kadar 9'da başlayıp 6'ya kadar atışımız sürdü. 250 civarı mermi attık. Orada çok zorlu rakiplerimiz vardı. Dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları vardı. Biz de iyi hazırlanmıştık. Militerde birincilik bize nasip oldu. Şükürler olsun. Bayrağımızı açarak misyonumuzu, görevimizi tamamlamanın huzurunu yaşıyoruz şu anda. Spor kolluk tarafından yapılırsa çok çok yol kat edeceğimiz ve ilerleyeceğimiz aşikar. 16 yıllık eğitmenim. 4 yıldır yarışıyorum. 4 yılda bayağı yol kat ettik ve kat etmeye devam edeceğiz teşkilatımız için.
11: Helal olsun. Daha yürüyecek, kat edilecek mesafeler, yollar çok. Osman'ı, Osman Demirtaş'ları kutlayalım. Peki Uğur yurdu seveni tebrik etmeyelim mi? Tam tersine gönülden tebrik edelim efendim. Fenerbahçe formalı çocuğu güvenli bölgeye götüren komiser yardımcısı çünkü Uğur yurdu seven yaşananları anlatıyor. O küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü. Bir baba olarak ben de stresliydim aslında ama belli etmemeye çalışıyoruz. Tabii profesyonel davranmaya çalışıyoruz ama o stresi atınca Allah'ım çok şükür dedim ben diyor. Şimdi komiser yardımcısı Uğur yurdu seveni dinleyin. Hani Gençler Birliği Fenerbahçe mücadelesinde Fenerbahçeli formalı çocuğu güvenli bölgeye götüren komiser yardımcısı var ya, o.
8: Kulağımla beni burada istemiyorlar mı, sen beni neden götürüyorsun diyen minik bir çocuk vardı. Uzaklaştırdığım an kendisi bana şunu sordu. Beni neden götürüyorsun, istemiyorlar mı, bir şey mi oldu dedi. Kendisine seninle polislik yapacağız dedim. Bana sıkıca sarıl, korkma, geleceğiz tekrar babana, getireceğim seni dedim. Ama mecbur tribünlerde tepki gösteren kişilerin önünden geçmek zorundaydık. Bence işin zor kısmı da burasıydı. Çünkü düşmememiz gerekiyordu. Stat içerisinde adım atacak yer yoktu. Ve gerçekten zordu oradan geçebilmek. O şahısla göz göze geldim bir müddet. Kendisine şunu söyledim. Tepki göstermiş olabilirsin ama şiddete veya bir suç teşkil edecek söylemlere erişmediği sürece tadında bırakması gerektiğini söyledim. Tepkisini burada sonlandırması gerektiğini, bundan sonra yapmış olacağı bir hareketin belki bir çocuğun, belki benim veya bir başka vatandaşımızın canına mal olabileceğini söyledim. Bir müddet durdu. Vicdanına seslenebildiğimi hissettim. Bir an duraksadı. O duraksamada benim geçiş sürecim oldu oradan. Sadece o çocuğun oradan sağlam bir şekilde çıkarılmasını hedef edindim kendime. Uzaklaştık. Uzaklaştıktan sonra vatandaşlarımızdan yardım istedim. Zordu. Çünkü devamlı bana soru soruyordu. Strese girmişti, terliyordu. Kanka dedi. Çok hoşuma gitti. Sonrasında zaten geçerken ya bizler de babayız. Hani bazen vatandaşlarımız şunu söyler. Ne hissediyorsunuz? Yani bizler de babayız. Bir evladın nasıl yetiştirildiğini özellikle iyi bilirim ne zorluklarla. Bir çocuğun bu soruyu sorması beni üzdü. Vücudundaki, o küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü. Neden ayrılıyoruz diye sorduğumuzda, sorduğunda bana seni polis yapacağım dedim. Hatta dönerken de polis tişörtüyle geldiğimde bana abiler kızacak mı, bir şey olacak mı dediğinde artık sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz, sen polissin dedim. Güçlüyüm o zaman dedi, güçlüsün dedim. Oradaki
13: mutlu oldu, yani.
8: Mutlu oldu, çok mutlu oldu.
11: İşte bu da hem profesyonellik hem de insan olabilmenin bir delili, gösterisi. Komiser yardımcısı Uğur yurdu sevene ayrıca çok teşekkür edelim, kutlayalım. Her polis memurumuzun aynı şekilde olduğunu düşünüyoruz. Babaların özellikle, yani baba adaylarının da öyle tabii. Genetiğimizde de bu var. Aynı şekilde askerimizin de aynı merhameti taşıdığını gayet iyi biliyoruz biz. Terör gitti, refah geldi. Türkiye 50 yıllık terör belasından çok şükür kurtuluyor ve huzurun sağlanmasıyla beraber bölgenin ekonomik potansiyeli artık ortaya çıkıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kalkınma hamleleri katlanarak arttı sevgili dinleyiciler. Bölgede enerjiden ticarete, sanayiden turizme büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Tarım canlanıyor. Organize sanayi bölgelerinde yüz binlerce kişi çalışıyor. Oteller doluyor. Sadece geçen sene 881 şirket ilk kez ihracat yaptı. 25 yılda bölge ihracatı tam 20 kat arttı. 13 milyar doları aştı. Gabarda çıkartılan petrol, cari açığa yılda 2 milyar dolar katkı yapıyor. Kalkınma bölgeyle sınırlı kalmıyor. Türkiye'nin büyümesine de katkı sağlıyor. Sevgili dinleyiciler, Bismil'den sadece 540 milyarlık bir petrol müjdesi geliyor duyduğunuz gibi. İhracat 20 katlık bir artışla, bölünmüş yolda 9,5 katlık bir artış, istihdamda 570.246 kişi yeni istihdam hedefi, Gabar petrolünde 3500 artı kişi istihdamı imkanı ve günlük varil fiyat sayısı 83.300. Günlük varil 83.300. Net göç 2002'de 209.000 kişiyken son veri sadece 45.000 kişi. Ve yeni GAP yatırımı 496.2 milyar lira. 198 projede 2024 ile 28 arasında planlanıyor. Yani yatırım üzerine yatırım devam ediyor bölgenin ve Türkiye'nin istikrarı için. Emek verenlere teşekkürler. Devam ediyoruz efendim. İyi Parti'de yaprak dökümü var. Mayıs 2023 seçimlerinde meclise 43 milletvekiliyle girdi İyi Parti. Sandalye sayısı 3 yılda 27'ye düştü. Partiden istifa eden milletvekillerinden 11'i AK Parti'ye, 3'ü Yeni Parti'ye geçti. Partinin kurucusu Koray Aydın dahil 3 isim de bağımsız. Yani İyi Parti'yi kuran Koray Aydın ve 3 kişi daha bağımsız vaziyette. Onlar bile kurdukları partide değiller. Bu süre içerisinde İyi Parti'ye katılan tek kişi Deva'dan ayrılan Burak Dalgın. Sevgili dinleyiciler, bir İyi Parti analizi yapılmış gazetede ki bence gayet de çarpıcı. İyi Parti eriyor, o anlaşılıyor. Müsavat Dervişoğlu'nun yaraya merhem olup olmadığı yorumunu da size bırakıyoruz efendim. İyi Parti'de seçim sonrasında yaşanan ilk kopuş Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'ylaydı. Hatipoğlu Kasım 2023'te partisinden istifa etti. Kısa süre sonra AK Parti'ye katıldı. 2025'te Kürşat Zorlu, Ünal Karaman AK Parti'ye geçti. İdris Nebi Hatipoğlu, Salim Ensarioğlu, Ahmet Ersagun Yücel, Seyitan İşsiz, Dursun Atay, Ersin Beyaz, Mehmet Mustafa Gürban ve Ömer Karakaş da AK Parti'ye katılan diğer isimler. Gürban ve Karakaş 14 Ağustos'ta AK Parti'ye katıldı. Nimet Özdemir ise önce İyi Parti'den ayrıldı, CHP'ye gitti. Sonra CHP'den istifa etti, AK Parti'ye geçti. Adnan Beker, Ayşe Sibel Yanık Ömeroğlu, Aykut Kaya, Bilal Bilici, Ümit Dikbayır ve Ümit Özdağ'la ise CHP'ye geçen isimler. Beker ve Dikbayır daha sonra CHP'den de istifa etti, bağımsız olarak yollarına devam etti. Bilici, Kaya ve Yanık Ömeroğlu ise daha sonra Yeni Parti'ye geçen isimler. İyi Parti'den ayrılan bir diğer isim ise partinin kurucularından Koray Aydın. Koray Aydın liderlik yarışını kaybetmesinin ardından Haziran 2024'te istifa etti. Siyasi mücadelesine bağımsız milletvekili olarak devam etme kararı aldı değerli dinleyiciler. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü. Örgüte ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada ikinci celseye dün başlandı. Duruşmada tutuksuz sanıkların savunma sıralaması belirlendi. Buna göre itirafçı sanık Seyfi Beyaz ilk sırada ifade verecek. Baba İmamoğlu 26, oğul İmamoğlu 97. sırada kendisini savunacak sevgili dinleyiciler. Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun sırası 26. Mehmet Selim İmamoğlu, İmamoğlu'nun oğlu bu, onun sırası 97. Sonra A takımına geliyor sıra. İmamoğlu'nun A takımında yer alan örgüt yöneticisi olarak gösterilen Ertan Yıldız'ın savunma sırası 38. Etkin pişmanlıktan yararlanan ilk üst düzey İBB bürokratı Murat Abbas 141. sırada savunmasını yapacak. Aynı soruşturmada suç örgütü elebaşı olmakla suçlanan Aziz İhsan Aktaş'ın savunma sırası 72. Hüseyin Soner Yalçın, Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı üzerinden oluşturulduğu öne sürülen medya ağı kapsamında örgüte bilerek isteyerek yardım etmekle suçlanan Hüseyin Soner Yalçın'ın sırası 57. Ruşen Çakır 61. sırada savunma yapacak. Şaban Sevinç 62'de. Utku Doğruyol, savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKPC'li terörist Bahtiyar Doğruyol'un kuzeni. Onun savunma sırası 65. İmamoğlu hakkında Millete Emanet adlı kitabı yazan Oğhan Ongun Bağdatlı hattından fonlandığı iddiasıyla suçlanıyor. Yavuz Oğhan 66. sırada savunma yapacak isim. Para vermezsen ödeme alamazsın. Bir iş insanından hak ediş ödemesinin yapılması karşılığında bu işler böyle yürümez. Sisteme para vermeden ödeme alamazsın diyerek yaklaşık 50 milyon lira değerinde iki arsa istediği iddia edilen Baki Aydöner'in savunma sırası 83. Savunma listesinin sonundaki Gün, Hüseyin Gün, örgüt yöneticisi olarak gösteriliyor. 325. sırada. Bu arada dün Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de duruşmayı izledi sevgili dinleyiciler. Haberiniz olsun diyelim ve devam edelim haberlerimize. Peki. Drone ve motosikletli komando çağına geçiyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Onlar da dönüşüyor. Dünyanın savaşı, mücadelesi drone savaşına evrildi. Bunda pek tabii doğal karşılamak gerekiyor. Teknolojiyle birlikte savaşların karakterini değiştiren Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de dönüşüm var. Güvenlik kaynakları, özellikle yapay zeka ve drone sistemlerini etkin şekilde kullanabilen birliklerle motosikletli komandoların öne çıkacağına dikkat çekiyor. Bu dönüşümün ilk örnekleri Efes 2026 tatbikatında görüldü. Motosiklet komandoya hızlı intikal imkanı sağlarken görünürlüğünü de azaltıyor. Sevgili dinleyiciler, drone ve motosikletli dönüşüme haberlerde bol bol yer veriliyor. Diğer haberler de var. Türkiye artık koalisyonun bir parçası. Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'de seyir-i sefer güvenliği için kurmak istediği koalisyon gündeminin en önemli maddesi bu. 12-13 Ağustos'taki ikinci toplantıya Türk tarafı harekat başkanı düzeyinde katılmış. Türkiye'nin katılım imzasını faaliyete iç hukuk düzenlemeleri tamamlandıktan sonra başlanması şartıyla adım attığı söyleniyor. Bu oldukça önemli bir gelişme diyor. Gazetede Yahya Bostan'ın analizi yer alıyor. Yeni Şafak gazetesinde merak edenler için söyleyelim. Güzel bir türkü vardır biliyorsunuz. Yolun sonu görünüyor diye bir ara dinleyin. Ben çok severim bunu. Şam'dan teyit. Entegrasyon sürüyor, fesi yakın. 14 yıldır PKK-YPG'nin kontrol ettiği Aynel Arab'ın, yani Kobani'nin sorumlusu Mahmut Berhuda'nın verdiği mesajlar yankı yaptı. Röportajı Rusya ve Avrupa'da da ses buldu. Suriye yönetimi YPG kurucularından Mahmut Berhuda'nın sözlerini doğruladı. Entegrasyon devam ediyor, örgüt çok yakında kendisini feshedecek diyor. Yani YPG'den bahsediliyor. Uzmanlar YPG'nin mesajlarını değerlendiriyor. Araştırmacı Sabri Akgönül, terörsüz Türkiye, Suriye'deki Kürtlerin gerçekçi adımlar atmasına zemin hazırladı derken, Profesör Doktor Adem Palabıyık, devlet aklı ve sabrı kazandı diyerek konuşuyor. Kürt kanaat önderi Orhan Miroğlu ise Türkiye'nin Berlin duvarı olan Kürt meselesinin artık yıkılmakta olduğuna işaret ediyor.
13: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
9: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
14: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
15: Asr-ı Saadet, İslam tarihinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının ve İslam'ın ilk yıllarının yaşandığı döneme verilen isimdir. Asr-ı Saadet, İslam'ın en saf ve en örnek dönemi olarak kabul edilir ve bu dönemdeki ahlaki değerler, bireysel ve toplumsal yaşam biçimleri Müslümanlar için örnek alınması gereken bir modeldir. Bu nedenle Asr-ı Saadet hem dini hem de tarihi açıdan büyük bir öneme sahiptir.
14: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
16: Burası Radyo 7. Radyo 7.
17: Reklam.
3: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
18: Turkcell'le bağlan hayata.
19: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl Boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.

Devler Ligi için son viraj. Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransa'nın Lyon takımını konuk edecek olan Fenerbahçe, 17 yıllık Devler Ligi hasretini bitirmek için rövanş öncesinde evinde avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Yönetimden teknik heyetine, futbolcusundan taraftarına kadar bütün camia Şampiyonlar Ligi hedefine odaklanmış durumda sarı lacivertli takımda. Mücadelenin saat 22'de başlayacağını ve TRT1'den canlı olarak ekranlara getirileceğini söyleyelim futbol severlerin, Fenerbahçe taraftarlarının dikkatine. Avantajlı skor istiyoruz diyen isimse Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal. İyi ve organize bir takım karşısında olacağız. Tecrübeli ve Avrupa'da mücadele eden bir takım olsalar da kendi seyircimizin önünde ikinci maç için avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz dedi. Kartal, kendi kimliğimizle mücadele edeceğiz. Önlemlerimiz olacak ancak kendi işimizi de iyi yapıp iyi bir sonuç alma niyetindeyiz diyerek devam ediyor. Fenerbahçe aslında Avrupa'da fena başlamadı. Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya'nın Górnik ekibini eledi sarı lacivertler. Bir sonraki turda Avusturya'nın Graz takımıyla karşı karşıya geldi. Sahasındaki maçı 2-0 kazandı, deplasmanda 1-0 yendi ve playoff turuna yükseldi. Elemelere 3. turdan başlayan Lyon'sa Çekya ekibi Prag'la karşılaştı. Çekya'daki mücadeleyi Prag'a 2-1 kazanırken Fransa'daki rövanşta Lyon 3-0 galip geldi ve Fenerbahçe'nin rakibi olduğu, yani onlar da boşa bir takım değil. Lyon kendisini ispatlamış bir takım. Fakat gözler Fenerbahçe'de en büyük koz olan Talişka'ya çevrilmiş olacak. O istim üzerinde gayet iyi gidiyor ve boş geçmiyor. Avrupa arenasında bugün de nazar değdirmeyelim de yine gözler onda olacak. Fenerbahçe'nin maçta işi erken bitireceğine dair tecrübeler ya da tahminler var, öyle diyelim. Bugün maç saat 22'de, Lyon maçı ve TRT1'den canlı olarak yayınlanacak. Perşembe günü Avrupa Ligi'nde iki maçımız var yine. Avrupa arenasında olacağız. Akşam saat 20'de Trabzon'umuz Ferencvaros'la oynayacak. Yine saat 20'de Beşiktaş'ımız Zalgiris'le karşı karşıya gelecek. Her üç kulübümüze de başarılar. Mısır televizyonuna konuştu Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Muhammed Salah'ın transferinin Trabzon'a ve Türkiye-Mısır ilişkilerine önemli katkı sağlayacağını kaydetti. Muhammed Salah bize emanettir, biz ona çok iyi bakacağız diyor. Salah bize emanet, merak etmeyin diyor kulüp başkanı. Ferencvaros biletlerine de yoğun ilgi olduğu ifade ediliyor. Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Papara Park'taki mücadelede bilet fiyatları 500 lirayla 25 bin lira arasında değişiyor sevgili dinleyiciler. Leao için yeni bir teklif. Alexey Batrakov'u İstanbul'a getirmeye hazırlanan Galatasaray, Rafael Leao için de Milan'a yeni bir teklif sunma kararı aldı. Cimbom 27 yaşındaki sol kanat için Serie A ekibine 10 milyon avroluk kiralama, 30 milyon avroluk zorunlu satın alma koşulunu iletecek. Portekizli yıldızı göndermek isteyen İtalyan devi satışa çok sıcak bakıyor. Gelelim Beşiktaş'a. Italiano'ya sevgi seli var. Eyüpspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle iyi bir başlangıç yaptı Beşiktaş. Avrupa kupalarında öğrencileriyle çektiği 4 karşılaşmayı da kazanan Italiano, İstanbul ekibini de 1-0'la geçerek takımıyla 5'te 5 yaptı. Sağ kenarında enerjisiyle dikkatleri üzerine çeken İtalyan teknik adam şimdiden siyah beyazlı taraftarın sevgisini kazanmayı başardı. Beşiktaşlar hem statta hem de sosyal medyada İtalyan teknik adama büyük destek veriyor ve sevgi gösterilerinde bulunuyor. Öte yandan Sırp golcü Dusan Vlahovic'in lisansı çıkartıldı. 26 yaşındaki oyuncunun lisansı hazır. Zalgiris'le oynayacağı Avrupa Ligi playoff maçı kadrosuna da Udo Kain'in yerine yazıldı Vlahovic. Onu da ayrıca söyleyelim. Hakan ihtimalinden bahsediliyor. Fenerbahçe için merhem olur mu bilmiyoruz ama ben aynı kanaatte değilim doğrusu. Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu operasyonu var. Sarı lacivertler yönetim hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında oynayabilen 32 yaşındaki yıldız için Inter'e transfer şartlarını sordu. Serie A ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe formasına, çubuklu formaya gayet sıcak bakıyor. İyi bir kariyeri var Hakan Çalhanoğlu'nun ama aradığı isim mi Fenerbahçe'nin, oralar biraz tartışmalı.
Bu hafta heyecan Süper Lig'de Cuma akşamı başlayacak. Saat 21.30'da Erzurum'la Galatasaray oynayacak. Cumartesi 19.00'da Çaykur Rize Samsun, Çorum Kasımpaşa, 21.30'da Fenerbahçe Konyaspor, Pazar günü 19.00'da Trabzon Başakşehir, Eyüpspor Gaziantep, 21.30'da Alanya Beşiktaş, Göztepe Gençlerbirliği ve Pazartesi akşamı da son maç, haftanın ikinci haftanın kapanış maçı, 21.30'da Kocaeli ile Ahmet karşılaşacak.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde

0: vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulaması.

0: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: taksi 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Bir reklam.
5: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
6: Reklam.
7: Radyo 7.
8: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
9: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
10: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ila 6. kilometreleri. Seydi Kemer Söğüt yolunun 4 ila 49. kilometreleri. Çanakkale Çan yolunun 14 ila 20. kilometreleri arasında yapım çalışması söz konusu. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
7: Ekspertize, Dynobil'e.
9: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: Mali piyasalardaki son durumla yeniden yayınımıza dönelim. Amerikan doları 47.91 civarında. 47.91'de dolar. Avro ise 55.48'de. 55.48. Sterlin 64.90'lar seviyesinde. 64.90. Dün Borsa İstanbul 100 Endeksi yine geriledi. Yaklaşık 40 puanını yitirdi ve günü 14.132 ile tamamladı. BIST 100 Endeksi dünü 14.132 ile tamamladı. Gelelim gram altına. Satış fiyatı şu anda perakende fiyata piyasada, serbest piyasada 6.745 lira. 1 gram altının Türk lirası karşılığı bu. Satış fiyatı 6.745 lira. Yok ben bozduracağım diyorsanız eğer 6.650 liralar seviyesinde bulunuyor. Yani yaklaşık 100 lira farkla bozdurmak da mümkün. Çeyrek altının satışı 11.000 liranın hemen üzerinde. 11.006 lira. Yarım altınsa 22.005 liralar seviyesinde. Tam altının satışı 43.849 lira. Ata altını ise 44.665 lira. Gümüş yüzün hemen üzerinde, 100 lira 42 kuruşlarda. Brent petrol o 90'ı yakaladı. Hatta 91'i de yakaladı ve üzerine de çıktı. Varil fiyatı Brent'in 91 dolar 50 sent seviyesinde.
11: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
12: Halkbank. Yoruldum dedi. Tazminat almayı planlıyordu. Patronuna manen yıprandım, yoruldum diye sitemli bir e-posta attı çalışan. Ve o e-posta yazılı döküman olarak onu istifa etmiş saydırdı. Yargıtay'ın emsal kararı bu. Şimdi lütfen dikkatle dinleyin. Yönetici olarak çalıştığı şirketin patronuna manen yıprandım, yoruldum diye sitem ifadeleri içeren bir e-mail atan işçi, elektronik posta atan işçi istifa etmiş sayıldı, tazminatsız işten çıkartıldı. Mahkemeye koşan yönetici manevi olarak yıprandığı için bu durumu işverene ilettiğini, ancak bunun istifa olarak yorumlandığını, iş sözleşmesinin davalı tarafından sona erdirildiğini iddia etti. Davalı işveren de davacının e-postayla istifasını sunduğunu, kendisinin de aynı gün verdiği cevapla o istifayı kabul ettiğini kaydediyor. Yıllar süren davaya son noktayı Yüksek Mahkeme koydu, Yargıtay koydu. İşçinin sitem dolu e-posta göndermesinin istifa olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediliyor. Kararda şöyle deniliyor: İş mahkemesince söz konusu e-postada davacının istifa konusunda irade beyanının net olmadığı, davalının iş sözleşmesinin tazminata hak kazanmayacak şekilde sonlandığını ispat edemediği gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatının kabulüne karar verilmişse de varılan sonuç dosya içeriğiyle örtüşmemektedir. Davacının işveren yetkilisine göndermiş olduğu e-posta içeriği, bu e-postaya verilen cevap, tanık beyanlarının ve tüm dosya kapsamıyla birlikte değerlendirildiğinde iş sözleşmesinin işçi tarafından feshedildiği anlaşılmıştır. Yani patronla arkadaş ben yoruldum Ahmet Bey, Ayşe Hanım ben yoruldum yıprandım diye bir elektronik posta gönderiyorsan dikkat et. Eğer iyi niyet ortadan kalkmışsa, patron da seninle yolları ayırmayı kafasına koymuşsa bunu istifa dilekçesi olarak algılayabiliyor, cevap da verebilir, doğrudan işlemi de hayata geçirebilir. Maalesef emsal bir karar bu. Bin düşünmek gerekiyor ve bir söylemek gerekiyor. Şimdi dolandırıcıların Wi-Fi tuzağına dikkat ederek devam edelim. Tanımadığınız biri size mobil internetinizi paylaşmanızı isterse, yani genelde de bunu kadınlar vasıtasıyla, etkileyici kadınlar vasıtasıyla yapıyorlar. Ayak üstünde kalabalık bir yerde ya da uygun bir yerde siz artık kurbansınız, belirlendiniz ve sizin yanınıza gelen bir hanımefendi çok kısa bir süreliğine internetten bir işlem yapması gerektiğini ve kişisel internetinizi kullanmak istediğini söylüyor. Eğer siz internet ağınıza yapılan illegal bir işlemde başınızın ağrıtabileceğini düşünmüyorsanız büyük yanılgı içindesiniz.
4: Dijital ayak izlerini gizlemek için suçlu olaraktan savcılık makamından, emniyetten, mahkemeden kaçmak için konuyu çok iyi biliyorlar. Hemen kendilerine bir IP numarası üzerinden ulaşılabileceğini çok iyi biliyorlar. O yüzden kafede veya başka bir yerde bir internetinizi kullanabilir miyim diyebilir. Dolandırıcılık olabilir, internet bankacılığının kullanılması olabilir, tehdit, şantaj ve özellikle hakaret. Cumhurbaşkanlığına hakaret suçu işlenmesi konusunda biliyorsunuz bunlar çok önemli konular. O yüzden sorun olabilir.
6: Hiç duymadım ama kulağımıza küp olsun.
4: Savcılık ve emniyet aşamasında IP numarasından bakılıyor, ilgili kişinin ifadesi alınıyor, bilgisayar cep telefonları inceleniyor ve siz itiraz etseniz de bunu mahkeme değerlendirecek diye davanız açılıyor. Belki sonuçta beraatle sonuçlansa, belki hükmün açıklanmasına geriye bırakılmasıyla sonuçlansa bile sizin açınızdan çok ciddi bir hukuki anlamda karşılaştığınız şeyler nedeniyle psikolojik sorun olabilir. İlk etapta ben kesinlikle internetim, işte paketim bitti, kotamı kullanıyorum, şarjım bitmek üzere var. Böyle şeyleri kesinlikle kabul etmeyin. Siz de aynısını söyleyin. Eğer hani kıramıyorsanız benim de internetim bitiyor.
12: Operatörler, GSM operatörlerinin en uygun fiyata en iyi hizmeti sunma yarışında abonelerin yararına olduğunu işaret ediyor. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu tam 218 milyon kez numaranın taşındığını söylüyor. Efendim, Türkiye'de tam 218 milyon kez numara taşınmış. Bakan Uraloğlu veriyor. Rekabet ortamının ne kadar güçlü olduğu ve taşınan numara sayılarının bakılarak görülebildiği bir Türkiye'deyiz. Yılın birinci çeyreğinde taşınan 3,5 milyon numarayla toplamda taşınan numara sayısı 218 milyon 239 bin 274'e çıktı. 215 milyon 400 bini mobil, 2 milyon 839 bini ise sabit numaralarla bu gerçekleşti diyor. Tam 218 milyon toplamda taşınan numara sayısı 200

0: ipuçlarını veriyor. Çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri bu. Emeklilik döneminde alacakları aylıklar. Emekli aylığının tutarında prime esas kazanç ve prim gün sayısının yanı sıra başvuru tarihi de etkili oluyor. Bu tarih özellikle içinde bulunan yılın güncelleme katsayısı, enflasyon artı büyümenin %30'uyla emekli aylıklarına yapılan zamlar arasındaki farkın yüksek olduğu yıllarda önem kazanıyor. En dikkat çekici boyuttaki fark 2024 ile 25 yıllarında emekli olanlar arasında ortaya çıkıyor. Dilekçeyi 2024'te verenlerin emekli aylığı 2025'te verenlere göre %30 civarında daha fazla. 2025 yılında emeklilik başvurusu yapanlar da bu yıl dilekçe verenlerden biraz daha avantajlı gibi. Emekli maaşları hesaplanırken önceki yılların güncelleme katsayısı ve bulunan yılın zamları dikkate alınıyor. Bu yıl emeklilik dilekçesini verenlerin aylıkları hesaplanırken 2025 güncelleme katsayısıyla enflasyon artı büyümenin %30'uyla belirlenen tutara 2026'nın Ocak ve Temmuz aylarındaki zam oranları eklenecek. Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklileri %12.19 zam almıştı. Temmuz zamı da %17.76 oldu. Yani bu yılın sonuna kadar emekli aylığı bağlanacaklara enflasyon tahminine göre %32.11 civarında bir artış yansıtılacak sevgili dinleyiciler. Hesaplama yöntemleri anlatılıyor. 3 aşağı 5 yukarıda durum izah ediliyor ama yine emeklinin genel durumu da herkesin malumu. Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş için yeni bir dönem başlıyor. Hükümet yeni sosyal konut finansman modeliyle her yıl 100 bin, 25 yılda ise toplam 2 milyon 500 bin vatandaşa ev sahibi yapma niyetinde. Yarısı bizden projesi ise artık İstanbul'un dışına çıkıyor ve 81 ile yaygın hale getiriliyor.
1: Çok güzel bir uygulama. Keşke daha önce yapsalardı. Bundan iyisi can sağlığı.
2: Güzel olur. Niye olmasın ki? Milletin yararına olacak her şey güzel olur. Ben oğluma kiralık ev arıyorum, bulamıyorum. 50 liraya kiralık ev tuttum.
3: Çok iyi olur. Bizler de otururuz. Bir gün görürüz. Yüksek evlerde otururuz. Çok iyi olur. Çok başarılar dilerim yani. Güzel düşüncemeliniz. Çok güzel. Çok sevindim. Evet. Bir de artsın inşallah. Bütün yaşlılar, gençler otursunlar evlerinde, yüksek evlerde rahat etsinler.
1: Bu başlangıç olur, arkası gelir, devam eder.
4: Umarım en çok yaşlılar yararlanır çünkü emekleri yetmiyor. Onun haricinde de ihtiyacı olan herkes yararlanır inşallah.
5: Çok önemli, keşke olsa, herkesin olsa. Kira çok belini büktü, çok insana yakınlarımın. İnşallah herkes kira derdinden kurtulur. Çok da seviniriz, mutlu oluruz darda olanlar için.
0: Haklısınız. Hepimiz için önemli bir alternatif olabilir, önemli bir çıkış olabilir. Ümit ederiz ki planlandığı gibi olur. Şimdi Ordu'ya gidelim niyetindeyiz. Ordu'da hasat edilen fındıkları ayıklamak için zorlu mesaisine başladı patozcular. Yaklaşık 50 gün boyunca çalışacaklarını söylüyor patozcular ve sezonda saatlik ücret olarak 6 bin lira kazandıklarını söylüyorlar. Patozcuların saatliği 6 bin lira.
6: İşlerimiz çok yoğun, harmanlarımız güzel çok şükür Allah'a. Fındık bu sene bol. Zorlu tabii, 7-24 çalışıyoruz. Köylümüze hizmet veriyoruz. 7-24 uykusuz, hiç durmadan hizmet veriyoruz. İşlerimiz çok yoğun. Fındıklarımız bu sene Allah'a çok şükür bol, sıkıntı yok. İşlerimiz yoğun, güzel bir sezon geçiriyoruz. Bu sene Ordu çevresinde 6 bin lira saati. Devletimiz de 6 bin lira diye açıkladı. 6 bin liradan çalışıyoruz. Tabii mazot fiyatları biraz daha düşük olsaydı daha memnun olurduk ama hazırına şükür diyoruz. Çalışıyoruz 6 bin liraya. Müşterilerimizin işini görüyoruz. Gece gündüz eve gitmeden makinenin başındayız. Her zaman 40-45 senedir bu işi yapıyoruz biz. Babadan oğula, dededen, atadan dededen bu işleri, müşterilerimizin işlerini görüyoruz. Bizim sezonumuz hemen hemen 5-50 gün sürüyor. Havanın durumuna da bağlı. Yukarılarda havalar yağmurlu geçtiği için 50-55 gün sürdüğü zamanlar da oluyor. Zorlu bir mücadele veriyoruz. Müşterilerimizin işini gece gündüz eve gitmeden uykusuz görmeye çalışıyoruz.
0: Kuzeyden güneye, doğudan batıya milyonlarca dostumuzun takip ettiği radyo yayını bu. Radyo 7'nin Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah yayını ki bugün de Ağustos ayının 18'i. Salı sabahındayız. Erken uyandınız, mücadelenize biliyoruz başladınız. Kimileri hala tatilinde, köyünde, kentinde, mücadelesinde, istirahatinde, gayretinde. Kimisi fındığın peşinde, kimisi tarlada, bağda, bahçede, bostanda çalışıyor. Ekmeğinin peşinde, kimi İstanbul başta olmak üzere trafikte, mücadelesine devam ediyor. İşine varanlar mevcut, serviste olanlar mevcut, spor yaparken dinleyenler mevcut, yurt içinde var, yurt dışında çok sayıda dostumuz var. Dinledikleri kadar yazanlar var, yazmayanlar var. Böyle alışkanlığım yok benim.

0: dinlemeyeyim, ben sadece dinlerim diyenler var. Ama olsun, onları da zaman zaman bekliyoruz. Bir değişiklik yapın yani. Bu kadar rutin, bu kadar standart şekliyle sürmesin faaliyetler. 0507-977-0101'i hatırlatalım önce. WhatsApp hattımız bu. 0507-977-0101. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Yahut Instagram'dan, Radyo 7'nin sosyal medya mecralarından, Mehmetcan Radyo 7 adresi üzerinden, Instagram'dan da ulaşmanız mümkün. Makedonya Üsküp'ten bizi dinliyor Mirsat Talha ve aleyküm selam diyelim. Burada seni dinlemek çok keyifli diye ekliyor. Mesafeleri aşarız. Sevgilin mesafeleri aşamayacağını kim söyledi ki? Evelallah. Radyo 7 muhabbetiyle, saygısıyla, haberiyle, bilgisiyle, şarkısıyla, türküsüyle size ulaşıyor. Kahramanmaraş'tan Emirhan, evlilik kredi başvurusu yapacağım abi, kaynak ne diyor, nerelere başvurmam lazım diyor. Peki biz size birazdan onun bilgisini verelim. Konya'da Mehmet Akçay bizi dinliyor. Malatya'daki dostumuza hayırlı sabahlar diyelim. Osman Kasap, bu kadar petrol bulunuyor, neden hala burada 82 liradan yakıt alıyoruz biz diye soruyor. O soruyu soruyor, ben muhatabına pekala soruyorum, iletiyorum. Yani ayna vazifesi görüyoruz. Mersin'de Ali Bey bizi dinliyor. Ali Erol ve aleyküm selam diyelim. Güzel Mersin'e sevgiler gönderelim. Konya Selçuklu'da Eyüp Bilici komutanımız var. Ona da selamlar gönderelim. Rast gitsin işleri. Sivas'ta Enver Bey var. Ona da selamlar. Kayseri'de Ali Bey burada niye sizi dinleyemiyorum diyor. Bu uydu geçişiyle ilgili bir problem belki ama biz arkadaşlara bu mesajınızı gösteririz evvelallah. Hava sıcak. Beklenti havaların birazdan sıcak olacağı yönünde. Şimdi yurdun bir bölümünde yağış bekleniyor, diğer bir bölümünde sıcak hava, hatta çok sıcak hava. Doğu ve Karadeniz'de yağışlar görülürken batı illerinde sıcaklıklar düşecek. Üç büyük kentte yağış beklenmiyor. İzmir'de sıcaklık 37 derecelere kadar yükseleceğe benziyor.
1: Salı günü için Doğu Karadeniz bölgesinde, yine Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde, Ardahan, Sivas, Mersin, Osmaniye çevrelerinde aralıklı yağışlar var. Tabii bir de Akdeniz'in iç kesimleri, özellikle Toros'ta mevkinde sağanak yağış beklentimiz var. Yine çarşamba günü de benzer şekilde yine Orta ve Doğu Karadeniz iç kesimleri, Artvin, Ardahan çevrelerinde, yine güneyde de yine Toros'ta mevkinde, Akdeniz bölgesinde Toros'ta mevkinde aralıklı yağışlar göreceğiz. Üç büyük ilimizde önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklentimiz yok. Parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. İstanbul'da salı günü için 29 derece hava sıcaklığı var. Yine çarşamba günü için 21'e 30 derece. Perşembe günü de 21'e 32 derece sıcaklık beklentimiz var. Yine başkent Ankara'da da 16'ya 30 derece sıcaklık bekliyoruz salı günü için. Çarşamba günü için yine 17'ye 32, perşembe günü için de 15'e 31 derece sıcaklık gerçekleşecek. İzmir'de de yine salı günü için 24'e 33 derece, çarşamba günü için 24'e 35 derece. Perşembe günü içinde 25'e 37 derece sıcaklık beklentimiz var efendim.
0: Hava sıcak, daha da sıcak olacak gibi gözüküyor. Meteoroloji uzmanını duydunuz. O sıcaklıktan biraz feraha erebilmek için, nispeten serinleyebilmek için hop nişasta bazlı şekerler içeren, glikoz içeren gıda ve içecekler. Bunlar sizin hararetinizi alır gibi yapar ama kata asla almaz diyor Profesör Doktor Okan Bülent Yıldız. Paketli ve işlenmiş gıdalardaki şeker içeriğine dikkat edin. Gıda ve içeceklerde büyük tehlike var diyor. Haksız değil. Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Okan Bülent Yıldız. NBŞ, nişasta bazlı şeker içeren gıda ve içeceklerin yol açabileceği sağlık sorunlarına ilişkin değerlendirmeler yaptı. Nişasta bazlı şekerin çoğunluğu mısır nişastasının fabrikada endüstriyel yöntemlerle parçalanması sonucunda sıvı şurup şeklinde elde edildiğini, glukoz ve fruktoz molekülünden oluştuğunu söyleyen Doktor Yıldız, hücrelerin glukozu kullanırken insülin hormonundan yararlandığını, fruktozunsa yalnızca karaciğerde kullanılıp parçalanabildiğini dile getiriyor. Profesör Doktor Yıldız, fazla şekerle alınan enerjinin karaciğer üzerinde oluşturduğu yükün metabolik bozukluklara yol açabildiğini de kaydediyor. Toplam enerjiyi şekerle beraber fazla aldığınız için tüm vücudun yağ miktarının artması, tip 2 diyabet, obezite ve diğer metabolik problemler maalesef ki adım adım karşımıza çıkıyor diyor. Şimdi paketli gıdalar, bu bol fruktozlu, glikozlu, şekerli, renkli, aromalı içecekler, asitik içecekler görüyorsunuz ve karşınıza muhakkak çıkıyor. Çıkmasını istiyoruz ama çıkıyor. Paketli ve işlenmiş gıdalardaki şeker içeriğine muhakkak dikkat edin diyen Profesör Doktor Okan Bülent Yıldız, okumamız gerekiyor etiketleri diyor. Etikette sadece şeker yazmıyor. Şeker olabilir, fruktoz olabilir, glikoz olabilir, glikoz, fruktoz olabilir, mısır şurubu olabilir diyor. Yıldız, çocuklarda şeker ve çikolatanın ödül ya da sevgi göstergesi olarak sunulmasının da büyük bir hata olduğunu kaydediyor. Öyle ya. Kızımı seviyorum, oğlumu seviyorum, her akşam ona çikolata alıyorum. Peki soru şu, bu durumda ben iyilik mi yapıyorum ona, yoksa kötülük mü yapıyorum? Yahut evin halkına, hanımefendiye ya da beyefendiye istediği bir yapay tatlıyı getirerek iyilik mi yapıyorum, kötülük mü? Bunun cevabını böbrek de ilerleyen zamanlarda verebilir. Vücudumuzun deyim yerinde ise arıtma tesisi böbrekler, kimi zaman hiç belirti vermeden içimizde taşlar var, onları büyütüyor. Kimi zamansa bu taşlar dayanılmaz ağrılarla kendini gösterebiliyor. Peki böbrek taşı neden oluşuyor ve tedavisinde hangi yöntemler kullanılıyor? Dikkatle dinleyin.
2: Kanalı tıkayan bir taş öncelikle böbrek fonksiyonlarını azaltabilir, hatta durdurabilir. Halk arasında böbreğim taştan dolayı çürümüş dediğimiz hadise budur. Böbrek taşı idrarın içeriğinde var olan minerallerin kristalleşmesiyle meydana gelen ve bunların birleşip bütünleşip taş haline almasıyla oluşan hastalığa verdiğimiz isim. Kişinin genetik yatkınlığı varsa, ailesinde taş öyküsü olan bireyler varsa taş oluşum riski ciddi manada artmış oluyor. Beslenme alışkanlıkları, su tüketimi, yaşam tarzı kişinin taş oluşumunda ciddi rol oynayan faktörler. Özellikle yüksek protein içerikli beslenme taş oluşum hızını artıran bir faktör. Aşırı çay kahve tüketimi, kafeinin fazlaca alınması taş oluşum riskini artırıyor. Asitli içecekler, alkollü içecekler taş oluşum riskini artıran ürünler diyebilirim. Özellikle yüksek risk taşıyan bireyler, aile öyküsü olan veya daha önce düşürülmüş taşı olan bireylere düzenli aralıklarla böbrek sağlığını kontrol ettirmesini, üroloji muayenelerine gitmesini öneriyoruz. ESVL dediğimiz ses dalga yöntemiyle tedavisi mevcut. Kapalı yöntemlerle lazer ile tedavisi mevcut. Daha büyük taşlarda yandan böbreği delerek taşın kırılıp alınması gibi metotlar mevcut. Bazı taşları da çok küçük taşlarda kendi haline bırakıp düşmesini yine takip edebiliyoruz.
0: Peki, Allah şifa versin. Şimdi Osmaniye'ye gidelim. 71 yaşındaki Hamdi Yaşar Kandemir. Hamdi abi neler yapmış, lütfen dikkatle dinleyin. Diyaliz hastası, eşi Döne abla 60 basamaklı yayla evine çıksın istiyor. Ama kolay değil, diyaliz hastasının 60 basamaklı yayla evine çıkabilmesi. Sonra Hamdi Yaşar Kandemir, canı gözünün nuru Döne ablamız için, o benim Zümrüt Anka kuşum diyor. Ona asansör yaptım diyor. Kanat bile takarım gerekirse asansöre diyor. Asansör 800 kiloya kadar yük taşıyabiliyor ve çiftin yanı sıra ağır eşyaların taşınmasında da kullanılıyor. Böylece 60 basamaklı yayla evine çıkma problemi aşılıyor.
3: Hanımım diyaliz hastası olduğu için 60 basım yoldan evin yüksekliği, merdiven 60 basım yani geliyor. Çıkmakta zorlanıyoruz. Bu senede çıkarken oturdu, ayağa kalktığı anda kalça kemiği kırıldı. Kendi projemle, kendi imkanlarımla asansörü yaptım. 800 kiloya kadar taşıyor. Asansörü eşim için yaptım. Eşimi severek, aşık olaraktan nişanlandım. Ve hala da aşığım. 49 senelik evliyim. Eşim hasta olunca bu asansörü onun için yaptım. O benim Zümrüt'ü anka kuşum. Onun için her şeyi yaparım. Bu asansörler az bile... Kanatla da karım asansör, Allah'ın izniyle inşallah.
4: Haftada 3 gün diyalize giriyorum. İşte kalça kemiğim kırıldı, ameliyat oldum. Allah razı olsun, eşim bu işte asansör yaptı. Kolaylaştırdı, bayağı kolaylaştırıyor. Çünkü merdiven çıkamıyorum.
0: Mesajlarınız devam ediyor. Öyle de olmaya devam etsin, sürsün lütfen. Aziz Bey bizi dinliyor. Ona da selamla muhabbetimizi gönderelim. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Hem dinler hem yazar. Tıpkı dostumuz gibi, Nazım Şerimiz gibi o da dinler. Ve aleyküm selam diyelim. Her ikisini de muhabbetle kucaklayalım. Sabah senden duymuş Nazım diyor. Haber 7, hemen Radyo 7 diye bana iletti diyor. YKS'nin açıklandığını, yerleştirme sonuçlarının açıklandığını, evladımız İstanbul'da bir üniversiteye yerleşti diyor. Allah hayırlı etsin, mübarek etsin. Mezun olduğunu da görünüz, ayaklarının üzerinde durduğunu da görünüz, mutlu mesut yaşadığını da görünüz, çoluk çocuğa kavuştuğunu da görünüz. O güzel günlere eşlik ederiz. Belki biz de oralarda oluruz. Onların sevinciyle biz de mutlu oluruz. Tekrar tebrik edelim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yeni gelmişken söyleyelim. Efendim, 2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Kayıt tarihleri de duyuruldu. Öğrenmek için hemen erken saatten itibaren ÖSYM'nin YKS sonuç .osym.go.tr adresinden milyonlarca adayın baktığını ve sistemi kontrol ettiğini görebiliyoruz. Elektronik kayıtların 24-26 Ağustos tarihleri arasında olacağını söylüyor ÖSYM Başkanı, yani Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi'nin Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy. YKS sonuç.osym.gov.tr adresini işaret ediyor. Kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026'da olacak. Elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos 2026'da olacak. Sınava hazırlık sürecini özverili çalışmalarını geride bırakan adayları, ailelerini tebrik ediyor. Herkes için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Bir kez daha söyleyeyim. YKS sonuç.osym.gov.tr adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarıyla, aday şifreleriyle erişim sağlanabiliyor. Erişime gidenlerin dışında yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak. Yani geçmişte bu belge düzenlenerek elektronik ortamda taraflara gönderiliyordu posta yoluyla. Artık o yok. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adresine de böyle bir belge gönderilmeyecek. Elektronik kayıt yapan adaylar üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere göre ve tarihlere göre işlemlerini yapacak. Gidecekler, hayatlarının yepyeni sayfasını açacaklar. Mübarek olsun, hayırlı olsun.
5: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
6: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
7: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
8: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
9: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
10: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
11: Oh!

0: Kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
6: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
7: Anahtar teslim mutluluk.
8: Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Suların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
5: Bir reklam.
6: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: Reklam.
8: Radyo 7.
9: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
10: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
11: %54 İstanbul'da kent trafiğinde yoğunluk şu anda %54 ki saat 8.35 oldu. Ayrıntılarını hemen paylaşalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun kent trafiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü açık ve akıcı diyerek tanımlayalım. Ama Haliç Köprüsü için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Halıcıoğlu yönü yoğun akıcı ancak Hayvansaray istikameti daha kalabalık gözüküyor. Ama bu hayatta hep beterin de beteri var. E5'ten Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na kadar olan kısım, Kartal'dan Kozyatağı'na kadar olan kısımda aşırı trafik var, neredeyse kilitlenmek üzere. Yine E5'te Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, TEM'de Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, Hastal'dan Tekstil Kent'e kadar da yoğunlaşarak giden kent trafiğini görüyoruz. Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a, O3 üzerinden Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya ve Basın Ekspres'te Çobançeşme Kavşağı'na kadar da çile, yoğun akıcı çile devam ediyor.
10: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
9: 7 gün 7 sabah. Ankara gündemi.
11: Başkent'teyiz. Arkadaşımıza günaydın diyelim şimdi. Kemal Doğan, hoş geldin. Günaydın.
12: Teşekkürler Mehmet Can. Günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
11: 18 Ağustos Salı sabahındayız ve merakla seni dinliyoruz Kemal.
12: Öncelikle Başkan Erdoğan'ın girişimlerine bakalım. Dün akşam ABD Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Türkiye'nin Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte imzaladığı savunma anlaşmasına dikkat çekti. Bölgesel istikrar ve güvenlik için güçlü bir duruş sergilediğinin altını çizdi. Ayrıca İran'la ABD arasındaki gerilimin diplomasiden azami ölçüde istifa edilerek çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Görüşmelerin sürmesini temenni etti. Türkiye olarak da barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini söyledi. Ayrıca çerçeve yasayla ilgili de dün akşam imzasını attı Başkan Erdoğan. Resmi gazetede yayınlandı. Kanunun resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte de örgüt üyeleri için teslim olma sürecinin başladığını ifade edebiliriz. Malum mecliste 467 milletvekilinin evet oyuyla meclisten geçmişti çerçeve yasa. Başkan Erdoğan gelişmeyi hayırlı olsun temennisiyle karşıladı. Ayrıca başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere milletin tamamını incitmeden süreci devam ettireceklerinin altını çizmişti. Ankara'dan vize krizine sürpriz bir adım geldi. Sürpriz adım mecliste terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasal sürecin devam ettiği, daha doğrusu çerçeve yasanın kabul edildiği gün yapıldı. Türkiye AB arasında 6 kritere takılan vizesiz geçiş için yeni hamlesini yaptı. Kararı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu. Cevdet Yılmaz 6 başlıkta müzakere süreci başlattıklarını açıkladı. Avrupa Birliği'nin de siyasi iradeyi gösterip adım atması gerektiğinin altını çizdi. Gelişmeler yakından takip edilecek. Ankara'da gözler bugün yeni partide olacak. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel merkez yönetim kurulunu topluyor. Dün İzmir'de Menderes Belediyesi'nde başkan vekili seçimi vardı malum. İlk üç turda olaylı geçti, yumruklar konuştu. Dördüncü turda CHP'lilerin de destek verdiği Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen kazandı. CHP'li üye Harun Bilan'ın AK Parti ilçe binasına gitmesi tartışıldı. Özel işte bu tabloyu kurmaylarıyla değerlendirecek ki yeni parti MYK'sının mecliste toplanacağını da hatırlatalım. Üniversiteli olma hayali kuranların beklediği gün de geldi artık. Yükseköğretim kurumları sınav yerleştirme sonuçları an itibariyle duyuruldu. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin sosyal medya hesabından TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecekler. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak, adayların adreslerine gönderilmeyecek. Kayıt yapma hakkını kazananlar ise kayıtlarını 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtları ise 24-26 Ağustos'ta yapabilecekler diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
11: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
0: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
7: Türkiye'nin dijital dönüşüm verileri açıklandı. Nüfusa oranla mobil abone yaygınlığı %100,3'e çıkarken 5G abone sayısı 44,5 milyonu buldu. Avrupa'da doğalgaz fiyatları Körfez'den LNG tedarikinde kesintilerin sürmesi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin azalması ve yüksek sıcaklıkların elektrik talebini arttırmasıyla haftaya yükselişle başladı. Bitcoin geçen hafta yaşadığı yaklaşık %3'lük düşüşün ardından yeni haftaya sınırlı bir yükselişle merhaba dedi.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra
11: bankayız Halkbank. Bizi Belçika'dan dinliyor dostumuz. Selamlar gönderelim Birol Bey'e. O tramvay kullanıyor Belçika'da. Belçika ulaşımında çalışıyor. Yani Vatman. Yani diğer adıyla tamamen mesleki tanımıyla. Sizi sürekli severek dinliyorum diyor. Burada vazifeye bir yandan devam ederken ama söylediğiniz gibi arada bir ses vermek lazım diyor. Belçika'ya, oradaki dostlarımıza da Birol Bey'in şahsında sevgiler gönderelim. Peki Kemal Altun bizi dinliyor. O da Brüksel'de. Bakın yurt dışından da çok sayıda dinleyicimiz ve dostumuz var. Her sabah işe giderken mutlaka sizi dinlerim ben. Radyo 7'yi dinlerim. Haberleri öyle, müzik programları öyle. Gerçekten benim arkadaşım diyor, kargo aracı, kamyonu kullanıyorum. Kargo taşımacılığı yapan bütün arkadaşlara da kazasız, belasız bir gün diliyorum diyor Kemal Altun ağabeyimize. Kolay gelsin dediğimiz gibi. Bizi Konya'dan, Akşehir'den dinliyor Mustafa ağabeyimiz. O da sevgiler, ben sizi dinlemeden yapamıyorum diyor. Evelallah biz birbirimize alıştık. Yani sevgisiyle, muhabbetiyle, saygısıyla, haberiyle, yorumuyla, perde arkasıyla alıştık. Ethem abi Enes'de istirahatine devam ediyor. Ethem Güler ama oradan da bizi dinlemeye devam ediyor. Yine erkenden uyanmış. Yine Radyo 7'sinin başına geçmiş. İyi ki de öyle yapmış. Lütfen siz ulaşmaya devam edin. Biz seve seve mesajlarınızı okumayı sürdüreceğiz aralıklarla. Trump bize bir F-35 sözü verdi biliyorsunuz. Gelirken NATO zirvesi için Türkiye'ye gelirken bu sözü verdi. Ama sanki unutmuş gibi. Yani şu ana kadar 40'ını çıktı. Çıkarttık yani işin. Vardır ya bizim kültürde 40'ı çıkmak diye bir tabir. 40 gün geçti söylediklerinin üzerinden ama F-35 konusunda beklenen somut bir gelişme henüz yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamasıyla birlikte Ankara'nın Washington'dan beklentisi yeniden gündeme geldi. Türkiye, Trump'ın verdiği sözün yerine getirilmesini bekliyor. Washington'ın F-35 konusunda atacağı adım acaba ne? Trump, Türkiye'nin F-35 programına ilişkin olumlu mesaj verirken yaptırımların kaldırılması ve satışın önündeki engellerin aşılması konusunda da destekleyici açıklamalar yapmıştı. Somut sonuca gelince iş yok. Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar misali. Uygulamaya geliyoruz, yok. Salih Tuna bugün Sabah gazetesinde dikkat çekici bir yazı yazmış. İşin Birleşik Devletler tarafına, İsrail tarafına, Rusya tarafına işaret ediyor ve diyor ki tezgaha dikkat. Uç uçaklarını düşürdük, dönemin başbakanı vurun emrini ben verdim dedi, yine de bu çetin badireyi atlattık. Rus Büyükelçi Karlov'u vurdular, kriz teğet geçti. Azerbaycan-Ermenistan savaşı dolayımında Rusya ve Türkiye karşı karşıya gelebilirdi, korkulan olmadı. Normal şartlarda iki ülkeyi savaş pozisyonuna sokabilecek bu badireler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vladimir Putin'i birbirine daha da çok yaklaştırdı. Yani tuzağa düşmedikçe güven tazelendi. Fakat küresel oyun kurucular hiçbir zaman boş durmadı ve durmazlardı. Ukrayna-Rusya savaşı dolayımında Türkiye baştan beri en zor olanı yaparak toprak ilhakını tanımıyoruz, Ukrayna'nın bütünlüğünden yanayız diyor. Fakat küresel bozguncuların ivasına kanıp da Rusya'yla da köprüleri atmıyor. Ne mi yapıyor? İlişkileri sürdürüyor. Hatta arabuluculuk yapmaya da çalışıyor Türkiye. Hem sözde değil, özde arabulucu olduğunu kanıtlamak için, denge unsuru olduğunu göstermek için Montrö'yü kalkan yapıp Karadeniz'i herkese kapattı. Gel gelelim, büyük hazımsızlık da zaten burada başladı. Hazımsızlığın gereği Türkiye-Rusya ilişkilerini krize sokmak için 3 Ağustos 2026'da Amerikan Kongresi'nde kurulan tezgah. Türkiye sonuç itibariyle Amerikan menşeli silahları Ukrayna'ya transfer etmekle elinden eskileri çıkarıp envanterini tazeleyecekti. Ne ki Ukrayna'nın amacı o silahları doğrudan cepheye sürmekti. Hal böyle olunca Rus sözcü Zaharova, Ukrayna'ya ölümcül silah yağarsanız aramız bozulur diyerek tepki gösterdi. Şimdi iyi hesap yapalım. Bir yanda özellikle 15 Temmuz saldırısı dahil son yıllarda hep yanımızda duran Rusya, diğer yanda bizi hava savunma sisteminden yoksun bırakmakla kalmayıp sırf hava savunma sistemi S-400'leri aldığımız için düşman konumuna düşüren müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri var. Malumunuz S-400'ler gerekçesiyle bizi F-35'ten atıp da Katsa'yla terbiye etmeye kalkan mahut müttefikimizin istekleri de küstahlık seviyesinde. İstiyorlar ki Rusya'dan aldığımız S-400'leri Ukrayna'ya verelim de Rusya'yı etkisiz hale getirsinler. Uzun lafın kısası, küresel bozguncuların bizim adımıza savaşın tezgahına karşı her daim agah olmamız lazım geliyor. Türkiye'nin ihtiyacı Batı'nın tarafını seçmek değildir. Her şartta kendi tarafını korumaktır diyor Sabah'ta yazar Salih Tuna ve Tezgaha Dikkat başlıklı yazısını sonlandırıyor.
0: 7 gün 7 sabah ilgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
11: 8.45 oldu canım ülkemin saati. Su gibi akıp geçiyor zaman. Muğla, Fethiye ve Antalya Kaş açıklarıyla Kuzey Ege'de belirlenen alanlar Deniz Milli Parkı ilan edildi. Böylece Milli Park Kanunu çerçevesinde ilk kez denizde Milli Park alanları belirlenmiş oluyor. İyi de arkadaş, ne anlama geliyor? Neyin nesi bu deniz parklar? Dinleyin.
8: Deniz Milli Parkı dediğiniz zaman belli bir alanı, tabii ki kendi sularımıza belli bir alanı Milli Park olarak ilan ediyorsunuz. Ve tabii ki karadaki Milli Parklarla aynı statüye oturtmuş oluyorsunuz. Bunu sadece biz bir işte Milli Park, denizdeki alanları koruyalım, denizin altındaki tabiatı, canlıları koruyalım gibi bir yerden okumak çok da açıkçası mümkün değil. Oldukça eksik bir değerlendirme olarak kalır. Şu anda buralar bizim için yeni bir süreç içerisinde. İç hukuk olarak da artık burası tamamen bizi bağlayan bir mesele, regülasyonları buna göre yapacağız, bununla alakalı. Ve buralar artık Türkiye'nin çok daha fazla kontrol ettiği, ileride bununla alakalı inşa ettiği politikaya tam uyan aslında bir adım olarak, bir basamak olarak bunu değerlendirmek lazım.
11: Mavi Vatan hamlesi Yunanistan'da gündem sevgili dinleyiciler. Katimerini'nin yayınladığı Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda parkların açık deniz alanlarını kapsayacak şekilde kurulması yasa dışıdır. Deniz hukukuna göre hiçbir devlet ulusal yetki alanı dışında bölgelerde tek taraflı olarak deniz koruma alanları kurma hakkına sahip değildir ifadeleri yer aldı. Yani Yunan basınında hayli tartışılıyor bu. Açıklamada bu nedenle bu eylem gerek açık denizler gerekse Yunanistan'ın kıta sahanlığı üzerindeki hakları açısından hiçbir yasal yetki oluşturmamaktadır iddiası var. Yunan Liberal gazetesi ise Türk parkları Ankara, Ege ve Doğu Akdeniz'de ne arıyor başlıklı haberinde Türkiye'nin Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de resmi deniz parkları ilan etme kararının 3 hedefi var. İlki, Ankara'nın kalıcı hak iddialarını haritalar ve siyasi açıklamalar düzeyinden devlet ve idari uygulamalar düzeyine taşıma yönünde daha geniş bir çabanın parçası. İkinci hedefse idari bir varlık oluşturmak. Bir deniz parkı, düzenlemeler, çevresel izleme, bilimsel faaliyetler, balıkçılık kısıtlamaları, diğer idari denetim biçimleri için potansiyel bir alan oluşturur. Türkiye bunun için herhangi bir oraya ihtiyaç duymaz. Üçüncü hedef, müzakereler için yeni bir başlangıç noktası oluşturmaktır ifadelerini kullandı. Atina merkezli Banking News ise Ankara'dan gelen Deniz Parkı hamlesinin Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir gerilemeye yol açtığını yazıyor. Atina'ya tamamen sürpriz olan bu karar denizleri daha da karmaşık hale getirebilir diyor Banking News. Mavi Vatan hamlesi Atina'da yankı bulmuşa benziyor. Kara sularının ötesi sevgili dinleyiciler bu ve tartışma sürecek gibi. Öte yandan Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM sosyal medya hesabından bir harita paylaştı. Haritada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sınırlarıyla birlikte gösterilmesi Kıbrıs'ta, Kıbrıs Adası'nda Kuzey Kıbrıs'ın o çizilmiş şekliyle sınırlarıyla gösterilmesi Rumları, Yunan'ı çok rahatsız etti. Söz konusu harita Türkiye'nin uzun süredir savunduğu iki devletli çözüm yaklaşımını güçlendiren bir ayrıntı diyerek değerlendiriliyor. Haritada Kuzey Kıbrıs'ın bulunduğu bölgenin sınırlarının gösterilmesi dikkat çekerken Yunanistan ve Rum kesimi haritadan tedirginliğini saklamıyor değerli dinleyiciler. Güzel. Bunlar Türkiye'nin aleyhine değil lehine olan gelişmeler. Pekala Yunan basını Atina'dan. Başkentleri Atina'dan 500 kilometre uzaklıkta mini minnacık adacıkları Yunan toprağı kabul ederken Türkiye'ye sadece 2 kilometre 3 kilometre ötedeki adacıklara hala Yunan toprağı olarak saygı gösterilmesini hangi aklın bir eseri olarak bekliyor bunu kestirmek mümkün değil. Trump bu kez de ummanak kafayı taktı. Acaba yediğinde içtiğinde mi bir değişiklik var? Trump'ın bilmiyoruz. Trump İran'la gerilimi sürdüğü Hürmüz Boğazı'nda ülkesinin faaliyetlerinin engellenmesi durumunda Umman'ı bombalayacaklarını söylüyor. Tahran yönetimine teslimiyet çağrısı yapan Trump Hamas'la ayrı bir iletişim kanalının bulunduğunu da söylüyor. Fox News kanalı muhabirine açıklamalarda bulunmuş Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı. Öyle diyor. Bir de yaşananların akabinde madem öyle katilden bahsediyoruz Gazze'de var olanlar var. Gazze'yi yıllardır abluka altında tutan İsrail, Batı Şeria'da ise tek tek evleri kuşatmaya başladı. Nablus yakınlarında Kusra beldesinde 3 ev 10 gündür İsrail askerlerinin koruması altındaki istilacılar tarafından sarılmış durumda. Evlere su, elektrik ve temel gıda maddeleri verilemiyor. Amaç Filistinlileri evlerini terk etmeye zorlamak. Kusra Belediye Başkanı Abdülazim Vadi kuşatılan evlerde 13 Filistinlinin yaşadığını söylüyor. İsrail ordusu Amerika'nın tepkisi üzerine geçen çarşamba günü istilacı Yahudileri tahliye etmek üzere kuvvet göndermişti. Ancak Vadi'nin verdiği bilgiye göre askerler istilacıları kovmak yerine abluka altındaki evlerden birine yerleşti. Askeri karargaha çevirdi o evlerden birini. İstilacılarsa hala evlerin çevresinde. CNN International'ın Batı Şeria muhabirleri istilacı Yahudilerin toprağını terk etmeyi reddeden bir Filistinli çiftçiyi kaçırıp gözlerini bağladıkları anı görüntüledi. İstilacılar daha sonra askerlerin hemen yanında çiftçiyi katletti, öldürdü, bütün dünya izledi. Onların her birini, vatanlarını, topraklarını, evlerini, namuslarını, şereflerini muhafaza etmeyi planlayan, hayal eden, arzu eden Filistinlilerin her birini potansiyel terörist olarak tanımlıyor. Siyon Haçlı mantalitesi ve buna yönelik bütün katliamları es geçiyor. Hepsini sümen altı ediyor. Buna da dünyada özgürlük falan diyorlar. Demokrasi falan diyorlar, adalet falan diyorlar. Hiçbiri değil. Söylenişi de değil, içeriği de aynı şey değil. Bizi Kastamonu Cide'den dinliyor. Zeki Bey, Zeki Süzen, fındık toplarken dinliyorum her sabah olduğu gibi diyor. Çok teşekkürler efendim. İyi ki de dinliyorsunuz. Güç iş biliyorum ama kolay gelsin diye de ekliyorum. Antalya'da bizi Ahmet Bey dinliyor. İşe giderken her sabah muhakkak sizi dinlerim ben diyor. Ya bu Kuriş örgütüne yönelik operasyonla o inanç grubundaki inanan arkadaşları birbirinden ayırmak lazım diyor. Yerden göğe kadar haklısınız. Biz hukuksuzluk ve illegalite üzerinden yürüyenleri kastederek söylüyoruz ve anlatıyoruz. Mesela Alihan Kuriş, tutuklu Alihan Kuriş, düğün takısı o altınlar diyor. Ya inanılır gibi değil, değil mi efendim? Suç örgütü lideri olduğu suçlamasıyla tutuklanan grubun lideri, suç örgütünün lideri Alihan Kuriş ifadesinde ele geçen para ve mülklerin düğün takısı ve aile birikimi olduğunu söylüyor. Kuriş herhangi bir suç örgütü ya da yapılanmayı yönetmediğini iddia ederken çevresindeki oluşumu da talebeler grubu diyerek tanımlıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek aynı görüşte değil. 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturmalar yapıldığını, 818 şüphelinin kiralık kasalarda dahil olmak üzere tüm banka hesaplarıyla kripto varlıklarına el konulduğunu söylüyor. Söz konusu örgütlerin Daltonlar, Barış Boyun, Gün Doğmuşlar ve Şapkalılar grubu olduğunu da söylüyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Çok hızlı, çok kararlı şekliyle yürüyor. Glopper diye bir gizli yazışma kullanılmış. Kuriş suç örgütünün tıpkı FETÖ'de olduğu gibi, ki onlar Baylokçuydu biliyorsunuz. Bir ara Kartal Eagle programını da kullandılar. Başka gruplarında başka yazışma, kripto yazışmalar kullandıkları biliniyor. FETÖ'de olduğu gibi Glopper sistemiyle haberleştiği ve sadece üst düzey isimler tarafından onun kullanıldığı dile getiriliyor. Bir suç örgütü eğer yaptıkları suç değilse, yani legal faaliyetler içerisindeyse, hizmet kastıyla işi yaptıklarını iddia ediyorsa, neden gizli yazışmalar ya da imha edilen evrakın sahibi olabilir? Bir Hindistan şirketine ait özel olarak yaptırılan 3000'den fazla kullanıcısı olduğu tespit edilen uygulama, dışarıdan sızmalara karşı 3 aşamalı doğrulama sistemine sahip. Kuriş ifadesinde Glopper sorusuyla karşılaşıyor. Ben öyle bir şey duymadım diyor. Duymamış. 27 milyonluk altına da zaten düğün takısı demişti Alihan Kuriş. Bu adamın gerçek ismi de Alihan değil. Sonradan aldığı bir isim. Kasasından çıkan 27 milyon 548 bin lira değerindeki altın ve ziynet eşyaları için eşimin düğün takıları ve çocuklara gelen hediyeler ifadesini kullanıyor.
0: 7 gün 7 sabah.
13: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
14: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii Doğu Karadeniz'le, Antalya'nın doğusu Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri Osmaniye, Kayseri'nin doğusu, Sivas, Tokat, Ordu, Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne 35, Bursa 32, İzmir az bulutlu 33, Denizli 35, Aydın 36, Antalya parçalı bulutlu 34 derece, Isparta 31, Mersin 32, Ankara parçalı bulutlu 30, Konya 31, Kayseri 28, Zonguldak 25, Samsun parçalı bulutlu 29, Trabzon 27 derece, Erzurum parçalı bulutlu 26, Malatya 31, Kars 27, Diyarbakır 35, Gaziantep 33, Şanlıurfa az bulutlu 34 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 45, Saraybosna 20, Roma 32, Washington 31 derece.
13: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
11: Otopratik. İstanbul'a yeni bir metro hattı geliyor. Ümraniye, Kavacık ve Beykoz hattından geçecek raylı sistem projesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi. Yani gerçekleşebilme ihtimalinin güçlü olduğu projelerden biri. Ümraniye, Kavacık ve Beykoz hattından geçecek raylı sistem projesi, onunla ilgili olarak devir gerçekleşti. Resmi gazetede yayımlandı Cumhurbaşkanlığı kararı ve yeni metro hattının projesinin ihale ve inşaat, diğer süreçleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi. Ümraniye, Kavacık, Beykoz'u birbirine bağlayacak bu yeni hat sevgili dinleyiciler. Belediye Başkan Vekili Beykoz'un Özlem Vural Gürsel'le Genel Müdür Doktor Yalçın Eygün'ün görüşmesi sonucunda son gelişmeler anlatılıyor. Toplam 17.49 kilometre uzunluğunda yeni bir metro hattı bu. 14 istasyon olacak. İstanbullular ve o bölgede yaşayanların dikkatine Ümraniye, Yavuz Türk Sapağı, Bosna Bulvarı, Zübeyde Hanım Caddesi, Çiftlik Yolu, Küçük Su, Kavacık Sapağı, Kavacık, Saraçlar, Beykoz Devlet Hastanesi, Beykoz Adliye, Beykoz İskele, Orta Çeşme ve Türk Alman Üniversitesi duraklar olarak sıralanıyor. İstanbul'a da, İstanbul'a gelecek olana da hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ümraniye Kavacık Beykoz hattından geçecek yeni bir raylı sistem projesi. Bitti bugün de tanınan süre. Kısmet olursa yarın yine buluşma niyetindeyiz. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyerek. Hoşça kalınız.
9: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah sona erdi.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Bir reklam.
6: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
7: Mobilin bankası Akbank.
8: Reklam.

0: Sarı fışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Ay Temiz'in mobil uygulaması Ay Temiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Ay Temiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Ay Temiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Ay Temiz Vay. Pilot Garaj Shop'u
2: ekspertiz. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu. Hangi halı değil hangi gümüş
3: suyu? Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Bir reklam.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
8: Reklam.

İlk programıyla ben Erkan Koç mikrofon başındayım. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Erkan'la çok canlı başladı, hoş geldiniz.

de yakarım. 18 Ağustos Salı gününü yaşayacağız. Yüce Mevla izin verirse tabii ki bu yeni gün hepimiz için hayırlı olur. Size çok çok keyifli bir gün diliyorum. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin.

Türkülerden bir demet sundum. Tarzımızı değiştirelim ama kalite değişmeyecek. En iyi eserler, her tarz müziğimizden özenle seçtiğim şarkılar bugün bu programda olacak. Akışımız Hüner Coşkuner'in seslendireceği çok güzel bir şarkıyla devam ediyor.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: El Cezeri. Diyarbakırlı Müslüman bilim insanı Cezeri, suyla çalışan otomatik makineler, robotlar, su saatleri, yangın söndürme cihazları, mekanik müzik aletleri gibi icatlarıyla tanınır. O, aynı zamanda ilk robotik makineleri tasarlayanlardan biridir. Cezeri'nin çalışmalarının Batı dünyasındaki etkisi büyüktür. Birçok icadı, Rönesans dönemi mühendislik çalışmaları için ilham kaynağı olmuştur.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Burası Radyo 7.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten Max Sticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi işcep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıl.

Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar.

0: İstikbal Komtr'de. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Reklam.

Bugünkü programda çok müzik, az muhabbet olacak ama en iyiler. Bu frekansta, Türkiye'nin en iyi Türkçe müzik radyosunda, Radyo 7'de.

Şarkılardan türkülere şöyle güzel bir geçiş yapalım. Bolu'muzun çok sevilen bir türküsüdür. Ve bu türküyü de bana göre en güzel okuyan adam Hüseyin Turan söyleyecek. Beyaz giyme.

0: yine
1: Bolu'dan Bursa'ya götüreceğim sizleri ve bir gelinin nazlanmasını bu türküde dinleyeceğiz. Yok basmada fistan giyemezmiş. Yok zeytinyağlı da yiyemezmiş.

Böyle gelin nazlanmasını anlatan türkülerimiz oldukça fazla. Onlardan biri daha aklıma geldi ve hemen peşine hazır ettim. Bu da Yozgat yöremize ait bir gelin nazlanması. Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem diyerek bakalım neler anlatıyor.

Şimdi türkülerden şarkılara geçelim, hiç ara vermeden, hiç ara vermeden. Peş peşe iki usta isim, müziğimizin iki ustası. Her ikisini de rahmetle anıyoruz. Önce Erkin Baba, ardından Barış abi.

benim bir nevi tarzımdır. Erkin Koray çaldıysam mutlaka Barış Manço gelir listeye. Erkin Koray, Barış Manço, ikisinden de çaldıktan sonra Cem Karaca olmazsa olmaz.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Ferdi Tayfur'dan Sendim Leyla. Hemen ardından Ferdi Tayfur'la dillere düşen bir şarkı, Sevdalılar Beni Anlar, Zara söyledi. Sırada bir Orhan.

Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'da müzik ziyafeti devam ediyor. Salı günleri çok müzik az muhabbet, seri bir şekilde seçtiğim eserler yayında oluyor. Şimdi tarzımızı değiştirelim. Çok keyifli, öyle güzel iki türkü var ki sırada. İlki Nevşehir yöremize ait. Emel Taşlıoğlu söyleyecek. Hemen peşine de şöyle şıkır şıkır bir Ankara türküsü bağlayacağım.

Evet, Ankara yöremize ait türküyü Ankara'nın çok değerli bir ismi Mehmet Demirtaş'tan dinlettim. Ankara'daki Radyo 7 dostlarına da benden selam olsun. Bir selam da Konya'mıza gönderiyorum İstanbul Merkez Stüdyomuzdan. Zira şimdiki türkümüz de Konya yöremize ait, Cezayir.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım.
9: Ekspertizse Dino bile.
10: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
11: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
5: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
12: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
13: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Kiminle devam ediyor? Müslüm Gürses'i devam ediyor. Programda da son 15 dakikaya girdik. Senin kadar hiç kimseyi sevmedim diyecek Müslüm Gürses.

Radyo 7'de Erkanlı Çok Canlı artık sona eriyor. Son iki şarkı sizler için listeye dahil ettiğim. İlkini Kibariye söyleyecek. Ben Erkan Koç. İzninizi istiyorum. Sizlere harika bir gün geçirmenizi temenni ediyorum. Yarın sabah 9'da randevumuz yine saat 9'da. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de olacak. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Oh!

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Ekspertize Dino
1: Bile. Reklam.
2: Radyo 7. Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Nasıl güzel şarkı değil mi? Bazı şeylerin fazlası olmuyor işte. Güzel bir sohbet, içten bir gülümseme, sevdiğiniz insanların yanınızda olması. Hayatta doyamadıklarımız. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Radyo 7'yi de dinlemeye doyamıyoruz. Eda Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Genç'ten mikrofonda yerimi aldım. Sizler de oradaysanız hoş geldiniz. Bir

0: aşkım.
1: Birden bir kasırganın ortasında. Ya neler oldu değil mi? Bazı hikayeler öyle sakin sakin başlamıyor işte. Hazırlıksız yakalıyor insanı.

Gün ortasına doğru giderken kimler nerelerde bizlere eşlik ediyor? İşinin başında olanlar, yollarda direksiyon başında bizleri dinleyenler, evinde koşturanlar, dükkanını açıp güne çoktan karışanlar. Bugün yine her zaman olduğu gibi en iyiler sizlerle olacak. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de günün temposuna beraber karışıyoruz bu güzel şarkıyla.

Aşk biraz da böyle galiba, öyle anlatıyor. Hani ne zaman böyle geleceğini haber veriyor, ne zaman ben geldim deyip kapıyı çalıyor, hiçbirini yapmıyor tabii. Bir bakmışsın hayatının tam ortasında sizinle buluşuyor.

uzaklarda olan sevdiklerinize, sizden haber bekleyenlere iletmek istedikleriniz, söylemek istedikleriniz, ah şu anda beni duysa da efendim onu ne kadar çok sevdiğimi dinlese, bütün herkese duyursam diyenler, yollarda olanlar, çayını kahvesini hazırlayanlar, sevdiklerini ihmal etmeyecek olanlar, 0507-977-0101 Radyo 7 WhatsApp hattımız, isimleriniz bulunduğunuz yerlerle bir kare fotoğrafla buyurun ya da Radyo 7 Instagram'da benim fotoğrafımın altına da yazabilirsiniz.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Amerikan doları 47,92, euro 55,49, gram altın 6766, çeyrek altın 11.000 Türk lirası, Borsa İstanbul 100 endeksi günün şu dakikalarında 14.158 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar shell.com.tr ve worldcard.com.tr'de.

0: fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Reklam.
3: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Elden yanmış bazı sevgilerin başlangıç tarihi yok değil mi? Sanki hep böyle hayatınızın içindeymiş gibi, hani tanışmak yeni ama his çok tanıdık gelir ya insana. İşte insanın karşısına da biri çıkar, aman sanki ben seni önceden beri tanıyordum dedirtir. Bunu anlatan en güzel şarkılardan biridir.

geçmişten gelir. Tam karşımda şimdi kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi, önemi yok ki bir şeyin.

gelen mesajlara da bakacağımı söylemiştim program dahilinde. Kimler bizlerle beraber, nerelerden dinliyorlar, kimler için hangi şarkıları istemişler. Abdullah Çerçi, biricik eşim Hale Çerçi için sıradaki şarkıyı istiyorum der. Onu çok sevdiğini de söylemiş. İyi ki var diyor. Maşallah, iyi ki var.

Ah, tatil bitmiş, ayrılık zamanı geldi çattı, tekrar kavuşmak dileğiyle diyen Almanya'da Hatice Hanım. Zonguldak Çay Cuma'ya selamlarını göndermiş. Bu kadar mıydı? Koca 365 gün bekledi burada. Gün saydı Muhammed Bey, onunla beraber ben de yalnız beraber saydık. Çok hızlı geçti tatil. İnşallah bu en son ayrılığınız olmuş olur. İnşallah en kısa zamanda yine yan yana gelirsiniz.

0: Radyo 7 Haber.
1: Mecliste 467 evet oyuyla kabul edilen çerçeve yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kurul ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapacak. YKS tercih sonuçları 2026 açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarının internet adresinden açıklandığını bildirdi. Ebeveynlerin yarı zamanlı çalışabilme uygulamasında sözleşmeli personele prim telafisi hakkı geliyor. Konu Nüfus Politikaları Kurulu'nun gündemine geldi. İlgili bakanlıklar prensipte anlaştı. Düzenlemenin tamamlandıktan sonra kanun teklifine dönüştürülerek meclise sunulması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen şeker soruşturmasında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana'da 26 adreste 25 şirkete yönelik arama gerçekleştirildiğini, 47 şüphelinin ifadeye çağrıldığını, bazı evraka el konulduğunu duyurdu. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. İşlemler bugün saat 17'ye kadar E-Devlet'ten yapılabilecek. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos'ta başlayacak.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporuna göre Perşembe günü itibarıyla tırmanışa geçecek olan hava sıcaklıklarının hafta sonuna doğru güney kesimlerde 41 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Bugün İstanbul 29, İzmir 33, Antalya 34, başkent Ankara 30, Düzce 31, Samsun 29, Kars 27 ve Diyarbakır 35 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye terörden arındırılan bölgeleri enerji üretimiyle canlandırmaya devam ediyor. Günlük petrol üretimi 83 bin varili aşan Gabar'ın ardından bir şehirde daha milyarlarca varillik petrol rezervi keşfedildi. İran-Amerika savaşında 60 günlük ateşkes sürecinin bitmesi petrol fiyatlarını etkiledi. Brent petrolün varili 91,71 dolardan işlem görüyor. Altın fiyatları ise petrolün etkisiyle fren yaptı. Gümüş fiyatları alıcıların piyasadaki ağırlığını korumasıyla kritik direnç noktası olan 66,80 doları test etti. Gram gümüş 100 lira sınırına yaklaşırken analistler bu direncin aşılmasıyla yeni bir rallinin başlayabileceğini belirtiyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Dilek Hanım Çorum'da bizimle, çocukları Nihat, Seydi, Ömer. Onlar için şarkı yayınlayacağız.
1: En özleten sensin. Dönerim.
0: Zeynep Diril, ay kıyamam, makine başında bizleri dinliyor. İlk aşkım, kocam, ömrüm diye yazmış. Zafer Bey, duyuyor musunuz? Çalışırken bizi dinliyor, sizi de ihmal etmeden şarkı istiyor. Oo, yollarda olanlar var. Köprü kalabalık değil mi? Murat Büyükbektaş sıradaki şarkıyı tekstil çalışanlarına istemiş. Şimdi aracında dinliyor, böyle okla da işaret etmiş. Bak gör gör, radyoyu da açık diye. Gördüm, sağlıklı güzel seyirler. İstanbul her zaman olduğu gibi kalabalık tabii, gördüm mesajlarınızda da. O zaman sıradaki şarkı size de gelsin.

Dönsen bile bulamazsın beni, bende öyle bıraktığın gibi kalmıyor tabii. Çünkü bazen hani mesele birinin gitmesi olmuyor. Giderken bırakmış olduğu o değişim var ya. Hani aynı yerde olsan da artık aynı insan olmak olamıyorsun, daha doğrusu istesen de olamıyorsun. O yüzden bazı gidişler insanı hem büyütüyor hem değiştiriyor. Dönen de bıraktığı kişiyi bulamıyor zaten. Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. Bir de korkular yaşıyor. Ama bence kaybetme korkusundan çok güven korkusu. Hani öyle aşktan korktum değil.

0: Koşup geldim hayatım.
1: Ankara'ya sevgiler, selamlar. Pursaklarda Sami Bey, ay kediniz çok güzel. Balkon keyfi yapıyorlar birlikte. Bir taraftan da bizleri dinliyorlar. Sevgiler, selamlar size. İzmir'de Kerem Yıkılmaz var. Ayakkabıcılar için şarkı istiyorum demiş. Modeli çok güzel bu arada. Beğendim. Renk de güzel. Oh, tam yaz rengi.
0: Siz benim kime?
1: Mehmet Paşa şarkı istiyor. Trabzon'da harika görünüyor fotoğraf. Mine Hanım sevgiler göndermiş, komşularıyla birlikte çoluk çocuk kahvaltı yapıyoruz. Seni de seviyoruz demiş, dinlerken kahvaltı yapıyorlar. Afiyet olsun, harika görünüyorsunuz. O zaman sıradaki şarkı size de gelsin. Muhteşem aile, Trabzon'a sevgiler.

Görünenle gerçek ne kadar birbirinden farklı değil mi? Hani her şeyi düzeltmek insanı yorar ya. Sürekli böyle düzeltmeye çalışırsınız. O insanı yoruyor ama bazen böyle eskiyi yamamak yerine hani böyle yüklerimizi bırakacağız, yeniden başlayacağız. Üstelik öyle sıfırdan da değil ha. Öğrendiklerimizle, tecrübelerimizle, artık neyi istemediğimizi bilmekle, bu çok kıymetli. O yüzden hayatta ikinci başlangıçlar da var. Sil baştan başlamak gerek bazen.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Nuri Killigil, Osmanlı subayı, Türk general ve sanayicidir. Enver Paşa'nın kardeşi olup Kafkas İslam Ordusu'nda önemli görevler üstlenmiştir. Cumhuriyet döneminde Türkiye'nin ilk özel savunma sanayi girişimlerinden birini kurarak silah ve mühimmat üretmiştir. 2 Mart 1949'da fabrikasında meydana gelen şüpheli patlamada hayatını kaybetmiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Reklam.
4: Lütfen dikkat.
5: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: Pilot'te bulacaksın.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

0: Suların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
5: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Bu güzel şarkıyla birlikte özlenenler de tabii ki yayında olacak. Fındık bahçesinde bizleri dinliyorlarmış. Oh oh, tam fındık zamanı zaten. Eşi Eşref Deretam, kayınpederi Tahsin Deretam. Fatsa'da bizleri dinliyorlar. Dua Yeri köyünde. Oh ne güzel, inşallah bol bereketlidir. Malatya'da Hazar bizlerle birlikte. Samsun'da Ferit Bey var. O da annesiyle beraber fındık topluyor. Kolaylıklar diliyorum. Bu fotoğraf kimin? Siz de mi fındık topluyorsunuz? Balıkesir, Kepsut, Kızıloluk köyünde. Adnan Bey var. O da ceviz tarlasında bizlerle birlikte. Oh, herkes bu anda bahçesinde çalışıyor. Bol bereketli olsun inşallah mahsulünüz.

Bugün doğum günü olan Gökhan'a şarkı armağan ediyoruz. Sağlıklı güzel yıllarınız olsun Gökhan Beyciğim. Kayseri'de kim var? Kayseri'de kim var? Hematoloji bölümünde tedavi gören kardeşi Yusuf için, annesi Rabia için şarkı istemiş dinleyicimiz. Samsun'a da gönderelim. Halim Köseoğlu var. Teşekkürler, yüreğine sağlık demiş. Vallahi var olun. Sizlere de sağlık. İyi ki oradasınız.

Türkiye'nin alışkanlığı, radyo izlesiniz. Nasıl geliyor fonda ses? Özlemekten bahsediyor değil mi? En çok da böyle hani küçük ayrıntılar vardır ya, onlar çok kıymetli oluyor. Ne bileyim, hani sesini duymak, adını onun efendim sesinden işitmek, bir nasılsın demesi bazen insana çok iyi geliyor. Ve hayatımızdaki küçücük bir özlem bile kocaman hale gelebiliyor. Hadi o zaman özlediklerinize gelsin.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Çocuklar okula dönüyor, Aksesler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
5: www.radyo7.com.tr.
6: Sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Reklam.
0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.

Hatice Hanım'ı uğurladık Eda Hanım diyor. Biliyorum, aldım haberini. Hatice Hanım mesajını göndermiş. Radyo 7 ile mesafeleri kısaltıyoruz tabii ki. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'desiniz. Mustafa Bey şu anda eğer dinliyorsa, çok sevdiğim Merve Hanım var. Merve Hanım, duyuyor musunuz? Mustafa Bey size seslendi. Oh, çaylar da gelmiş. Mustafa Mutay, çayımızı aldık. Hem deniz hem program, harikasınız diyor. Sizler de öylesiniz. Çok teşekkür ederim. Eda Sultan, Balıkesir Sındırgı'da Yaylabayır köyünde biber tarlasında dinliyoruz sizi demiş. Tarlasında çalışan bütün elemanlara şarkı isteyen Ayşe Uslu geldi bile.

Radyo 7 ailesi iyi günler diyen Mersin'den Maraş'a seyahat halinde Oğuzhan Kara. Eşi Müberra Hanım için şarkıyı... Aa, doğum günüymüş. Sağlıklı güzel yıllarınız olsun Müberra Hanımcığım. Beraber geçireceğiniz huzur dolu. Burdur'da Yasemin Hanım var. Yasemin Hanım kışlıkları hazırlıyor valla. Sıradaki şarkı Radyo 7 dinleyicilerine gelsin demiş. Dolmalık biberleri asmış kurutuyor. Kolay gelsin.

0: Yok öyle bir dünya, değil mi? Kıymet bilmeyene yok sevda. Daha ne olsun, böyle yanı başındayken bilecekti.
1: Yok öyle hakkını vermeyene sevda.
0: Oh şeftaliler, bahçeler, maşallah maşallah. Çanakkale Lapseki Ahmet Bey bütün sevdiklerine sıradaki şarkı istiyor, bütün çalışanlara. Serdar Bey, kimin fotoğrafı bu? Mersin merkezde karakalem çalışırken. Arkadaki kadın da kendim zannediyor yalnız. Bu kadar olur. Sunay Çakıcı Eskişehir'de aracında dinliyor bizi her gün. Yazmasam olmaz demiş. Vallahi süpersiniz, merak ediyorum. Yani merak ediyorum gerçekten.

dışımız sert oluyor. Nuri Bey yorgan dikerken bizleri dinliyor. Kışa hazırlık değil mi? Kolaylıklar diliyorum. Güzel de görünüyor. Fatma Hanım neredesiniz? Fatma Kinçak bizlerle birlikte. Çıkırık kasabasında salatalık topluyor Cemile Hanım'la beraber.

Ay gördüm, fotoğrafınızı da gördüm. Çok güzel görünüyorsunuz. Kolaylıklar diliyorum. Bütün çalışanlara şarkı istiyoruz demiş. Hay hay. Akçınar ailesi bizimle yollarda dinliyor. Mehmet ve Özgül Hanım Radyo 7'ye selamlarını iletmiş. Son ses Belçika'ya doğru. Hadi bakalım, sağlıkla gidin inşallah. İki gün uzun bir yolculuk bekliyormuş sizleri. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla ulaşın.

Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sendeyizin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: kim bekler?
1: Mustafa Yaman bugün doğum günüymüş. Kendisi için şarkı istiyor. 50. yaşımı kutluyorum der. Sağlıklı yıllarınız olsun. Kocaeli'de Ergin Demirelli. Gülhan Hanım duyuyor musunuz? Gülhan Hanımcığım. Gülhan Hanım. Belki efendim der. İran'da sizleri dinliyorum. Ben Türk'üm demişsiniz. İsminizi yazmamışsınız ama. Bu işin vakkosu sensin. Kimdir onlar? Oo, kutlamalar var, kutlamalar. Mersin'de Serap Aksu bugün görümcesi Leyla Aksu'nun doğum günü. Sağlıklı güzel yılları olsun. İyi ki hayatımda der. Onu çok sevdiğini de söylemiş. Yeni yaşı huzur mutluluk getirsin diyor. İnşallah eşiyle çocuklarıyla beraber. O zaman bu güzel şarkı sizlerin olsun.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda karşılaşacağı Lyon maçının hazırlıklarını sürdürdü. Müsabaka yarın saat 22'de. UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Ferencvaros'u ağırlayacak Trabzonspor 25 kişilik kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Galatasaray'ın Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes'i kadrosuna katmak için dev bir bütçeyi gözden çıkardığı öne sürüldü.

0: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.091 puan seviyesinde. Amerikan doları 47.92, euro 55.52, sterlin 64.89, gram altın 6.771 lira, Brent petrolün varil fiyatı 90.86 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ila 6. kilometreleri. Seydi Kemer Söğüt yolunun 4 ila 49. kilometreleri. Çanakkale Çan yolunun 14 ila 20. kilometreleri arasında yapım çalışması söz konusu. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata.
7: Reklam.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bir reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'desiniz. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını dinlerken badana boya yapanlar var. Mehmet Ali Yılmaz Eskişehir'de badana boya yaparken dinliyoruz seni demiş. Kolaylıklar diliyorum. Yollarda sizi dinliyor. Kim yollarda beni dinliyor? Zeynep Hanım yollarda dinliyor Sakarya'da. Kırıkkale'de eşi Levent Ünsal için şarkı isteyen, ismini yazmayan dinleyelim. Gelsin tabii.

biraz hüzünlü ama keyifli şarkılardan biri. Konya'da Hakan Karanfil var. Anneciğine şarkı istiyor. Ay, 4 gün sonra düğün varmış. Bayım Çodara Oktay. Şarkı istiyor da isteyen kim? Hadi bakalım. Mutluluklar diliyorum bir ömür boyu. Çumra'da market çalışanları var. Sevgi. Selamlar göndermiş. Bütün arkadaşlarına da armağan edeceğiz bizleri dinleyen. Gelsin o zaman.

0: söyleme ben yine.
1: Biri varsa söyleme, kendimi kandırırım diyor, yok sayacak. Hüzünlü. Türkiye'nin Ulusal Türkçe Müzik Radyosu'ndasınız. Türkiye'nin alışkanlığı olmaya devam ediyoruz Radyo 7'de. Ve Edalı Saatler'in sonuna geldik. Ben Eda Özdemir Gençdal huzurlarınızdan ayrılıyorum ancak. Yarın yine buluşacağız. En güzel şarkıları, en keyifli sohbeti paylaşmak adına görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: özeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abimiz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Reklam.
8: Hesabı alabilir miyim?
9: Buyurun.
8: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
9: Nasıl yani?
10: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
11: Vakıfbank daima seninle.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Radyo 7 Haber.
1: Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili meclisten geçen çerçeve yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelişmenin hayırlara vesile olmasını diledi. Yasayla kanunda tanımlanan süreç kuruluysa ilk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin açıklama yaptı. 4 ayrı suç örgütüne mali darbe vurulduğunu belirten Gürlek, 818 şüphelinin banka hesaplarına el konulduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Başkanı Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede Amerika-İran gerilimi, Mekke anlaşması ve küresel konular ele alındı. Giresun'un Keşap ilçesinde 13 Ağustos gecesi etkili olan sağanak yağışın ardından sel sularına kapılarak kaybolan iki kişiden Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği haber geldi. 2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabiliyor. Bu yıl devlet üniversitelerinde %99,5'la tarihi doluluk yaşandı. Sınava giren adayların %40'ı ilk 3 tercihinden birine yerleşti.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %47 seviyesinde. Bağlantı yolu Haramidere, Bahçeşehir yönünde sol şeritte bakım onarım çalışması var. D100 İncirli Köprüsü güçlendirme çalışması kapsamında Şirin Evler yan yol geçici süreliğine trafiğe kapalı, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise şu dakika itibarıyla çift yönde yoğunluk yaşanmıyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye terörden arındırılan bölgeleri enerji üretimiyle canlandırmaya devam ediyor. Günlük petrol üretimi 83 bin varili aşan Gabar'ın ardından bir şehirde daha milyarlarca varillik petrol rezervi keşfedildi. İran-Amerika savaşında 60 günlük ateşkes sürecinin bitmesi petrol fiyatlarını etkiledi. Brent petrolün varili $91,71'dan işlem görüyor. Altın fiyatları ise petrolün etkisiyle fren yaptı. Gümüş fiyatları alıcıların piyasadaki ağırlığını korumasıyla kritik direnç noktası olan $66,80 test etti. Gram gümüş 100 lira sınırına yaklaşırken analistler bu direncin aşılmasıyla yeni bir rallinin başlayabileceğini belirtiyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Otopratik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporuna göre Perşembe günü itibarıyla tırmanışa geçecek olan hava sıcaklıklarının hafta sonuna doğru güney kesimlerde 41 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Bugün İstanbul 29, İzmir 33, Antalya 34, başkent Ankara 30, Düzce 31, Samsun 29, Kars 27 ve Diyarbakır 35 derece. En güvenilir

0: Reklam.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Biz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa, pilot garaj,
1: oto ekspertiz. Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor. Var var hepsi
6: dokuda var. Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

0: Tala Bora Öge Gölge ben, burası Radyo 7. İstanbul'umuzdan sesimin ulaştığı yurt içinde, yurt dışında her ortama, her gönüle şöyle içerlerden bir merhaba. Rabbim sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın ve dinleyen kim olursa olsun tesir etsin. Hatta anlatıcı olarak anlattıklarım bana da tesir etsin. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

Hep söylediğim meseledir. Nerede okursan oku, nereden mezun olmuş olursan ol, ne iş yaparsan yap, servetin makamın ne olursa olsun ve yaşın. İnsan anasının kuzusudur. Anası ve babanı ol,

Bir gün anlayacaksın beni. Bizi ayakta tutmak için benden gidenleri anlayacaksın. Birçok şeyin farkında olmama rağmen içime attıklarımı, bozulmasın şu ağzımızın tadı diye içimde gizlediklerimi anlayacaksın. Böyle okuduğumda, anlattığımda çoğu diyordur ki vay be, tam da benim içinde bulunduğum duruma var mı öyle diyen.

giden bal gibi bilir neden gittiğini, ama onu bu yola iten bilmez neyi kaybettiğini. Hoşça kal demeyi çok isterdi oysa sana, ama kalamayacak biliyorsun. İçi belki affetti, öyle der. İçim affetti seni ama Rabbim affeder mi? Onu ben bilemem.

İnsan hayatının belli dönemlerinde, belki bir döneminde, belki birkaç döneminde şununla karşılaşır. Şu duygularla, şu ikilemlerle ve kendi kendine der ki, ne bileyim işte, sevgimle doğru insanı, vefam ile dostlarımı, düşlerimle hayatımı bir türlü yan yana getiremedim. Ve maalesef hayat adama şunu dedirtir acı acı. Her sözün altından bir yalan, her taşın altından bir yılan mutlaka çıktı. Ve sanki hepsi de dönüp dolaşıp

kendine söz ver ve de ki, bir daha içime sinmeyen ve değersiz hissettirildiğim bir yerde durmayacağım. Ne kadar kötülük görürsem göreyim, içinden temiz çıkıp iyiliği, sevgiyi ve inceliği savunacağım. Bir daha yüzüme kapanan hiçbir kapının arasına elimi koymayacağım. Yüzüme kapanan kapı açılsın diye zorlamayacağım. Kendine söz ver. Neden mi? Huzur arıyorsan tam da burada gizli de. O yüzden.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
6: hayata. Reklam.
7: Radyo 7. Docohome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

0: Bak, o yer burada. Radyo 7'de. Nasıl mı? Ya dinlediğin zaman kopuyorsun öyle işte. Ama biri çıkıp diyebilir, ya öyle deme, ben seni dinlediğim zaman tam dünyanın ortasına iniveriyorum. Dertlerin ortasına iniyorum. Hiç de dünyadan uzak değil diyebilir. Ona da saygı duyarım. Yani öyle ters bir etkisi de olabilir.
1: Daha dün yanımda kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken

Huzura ve mutluluğa giden yolda bir ipucu daha. Bak, herkes her şeyi istediği ve işine geldiği gibi anlamakta özgür. Sen şöyle de, seni yeterince tanıyamamış ve anlamamakta ısrar eden kimse için çaba sarf etme. Seni tanıyan zaten sınırlarını bilerek davranır. Anlamak isteyen sessizliğinden bile bir anlam çıkarır. Zorlamaya hiç gerek yok.

Şimdi kıymetli dostlar, desem ki vazgeçmek, vazgeçmek eylemi tek kişilik bir eylem mi? Büyük oranda bu sorunun cevabını, bak anket yapsak, evet tek kişilik bir eylem, ben vazgeçtim bitti kardeşim der çoğu. Ama aslında vazgeçmek denilen mesele tek başına yapılan bir eylem değildir. Neden? Çünkü karşıdaki seni buna çoğu zaman mecbur bırakır. Bak gördün mü? Demek ki tek başına olmuyormuş. Çift taraflı mesele. Öyle.

Sevgili dostum, baktığın bir şey anlamını kaybetti mi? Artık eskisi gibi anlamı kalmadı mı? Geri getirmeye çalışma. Bırak inceldiği yerden kopsun. Bırak kader yakışanı yapsın. Dikkat et, konu hep nerede düğümleniyor? Zorla güzellik olmaz. Akışına bırak. Baktın karşıdaki hanımefendi ya da beyefendi, senin sevginin, senin kalbinin kıymetini bilmedi mi? Senin ilginin kıymetini bilmedi mi? Bak ne diyor? Bırak kader yakışanı yapsın.

Bu gibi aktı gitti yine. Programın son saat. Bir Yıldız Tilbe yorumuyla devam edelim. Kiminiz çalışıyor, işinde gücünde, helal rızık peşinde, bereketli olsun. Kiminiz yolda, kazadan beladan uzak, açık olsun. Kimi evde, huzurlu olsun inşallah.

0: Docohome'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ila 6. kilometreleri. Seydi Kemer Söğüt yolunun 4 ila 49. kilometreleri. Çanakkale Çan yolunun 14 ila 20. kilometreleri arasında yapım çalışması söz konusu. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Bunların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Dokohom'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

Şu hayatta tuhaf olan, ilginç olan çok mesele var. Çok sırlı konu var. Bunu bazen okursun, bazen dinlersin, bazen gözlemlersin. Hadi şimdi bir tanesini ben duyurayım sana. Ne tuhaf değil mi? İnsan her nefesini yaşayabilmek için alıyor. Her nefes. Ve her nefes alışında ömründen bir nefeslik zaman azalıyor. Ne denge ama, değil mi?

0: Hepimizin nefesimizi kesen yorgunlukları var. Ve geriye şöyle bir baktığımızda affı mümkün olmayan kırgınlıklarımız var. Ve evet, yalnızız desek inandıklarımıza ters düşeriz. Yalnız değiliz desek yaşadıklarımıza ters düşeriz. Mutsuzuz desek şükrümüz incinir. Mutluyuz desek yüreğimiz.
1: Gölge sizlerle.
2: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

uçurum özlemi belki aşk. Paramparça, yere çakılacağını bile bile. Sanki elini uzatsan avuçlarında, sanki kilometrelerce uzak. Öyle imkansız...

Evet evet. Merhameti çoksa bir adamın, merhameti çok olan insanın kanadını kıran çok olur. Ama yine de üzme kendini. Gelen de giden de Allah'ın ikramı. Sonuçta biz hepimiz sadece bir sınavdan geçiyoruz. Yani herkese hak ettiği kadar değer ver, o kadar taşı. Hani sormuşlar ya ustaya, demişler usta, yaptığın en büyük israf neydi? Ne demişti? Gereksiz insanlara verdiğim değer. Yanarım da ona yanarım.

Hani bazen bir şey söyleyemiyorsun, tıkanıp kalıyorsun, açıklama yapacak mecalin ya da kelimen olmuyor ya. Tam öyle bir noktada hani ben bazen yayında ah insan der geçerim. Öyle diyor. Şimdiye kadar diyor hiçbir kuş komşusundan daha çok sayıda ev yapmaya çalışmadı. Hiçbir sincap diyor iki kış yetecek kadar yiyecek toplamaya gayret etmedi. Ya da saklamadı. Ah insan. Neden diyor bu kadar doyumsuz.

Bir garip geldi, geçiyor ömrümüz. Sevgili dostlar, söz kifayetsiz kalacaksa susmalı insan. Fazladan izahat lisanen kabahattir derler. Sözü dahi incitmemeli insan. Yani seni anlayacak kulak yoksa karşında, susmalı. Çünkü kelimeler birer incidir. Onlar bile incinir.

Şimdi sevgi denen güzellik, Allah'ın en büyük lütfu sevgi, insanı bozar mı? Şöyle diyebiliriz belki. Nasıl ki her meselede fazla zarardır, aslında belki en çok sevgi de böyle. Bu nedenle kimine süzgeçten geçirip ince ince vereceksin, kimine de yüreği aldığı kadar bol kepçe. Yani herkesin haddine göre.

dünya ah. Evet, hakikaten yaşadıkça, okudukça, gözlemledikçe anlıyorsun ki, daha iyi anlıyorsun ki rahat yeri değil. Ne yapsan olmuyor. Ya bazı şeyler var, söylenmesi lazım. Söyleyemiyorsun, diline yük oluyor. Ya söylesen cana yük oluyor. Susman lazım, susunca yüreğe dert oluyor.

0: Dokuhome'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var hepsi Dokuh'da
1: var. Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan, sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
6: Ekspertiz. Dino.

0: kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
4: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
5: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Sivas'ın Su Şehri ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı. Alihan Kuriş Suç Örgütü'nün gizli bir yazılımla haberleştiği ortaya çıktı. Uygulamanın dışarıdan erişime kapalı olduğu ve gizli veri işlemeyle dosyalama yapılabildiği belirlendi. Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları sabah saatlerinde açıklandı. Sonuçlara göre devlet üniversitelerindeki kontenjanlarda %99,52 doluluk oranına ulaşıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, katil Netanyahu yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan söylemlerine tepki gösterdi. Çelik, saldırıların sebebi Cumhurbaşkanımızın bu katliam şebekesine karşı insanlık ittifakının en kararlı duruşuna sahip olmasındandır dedi. Trabzon'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu, raylı sistem projesi için Eylül ayını işaret etti. Yeni havalimanı inşaatında şantiye kurulumunun başladığını belirten Uraloğlu, yıl sonuna kadar temel atılacağını söyledi.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %53 seviyesinde. D100 İncirli Köprüsü güçlendirme çalışması kapsamında Şirin Evler yönü yan yol trafiğe kapalı. Sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler yoğun, Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.101 puan seviyesinde. Amerikan doları 47.92, Euro 55.52. Gram altın 6.671 lira, Brent petrolün varil fiyatı 90,08 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda karşılaşacağı Lyon maçının hazırlıklarını sürdürdü. Müsabaka yarın saat 22'de. UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Ferencvaros'u ağırlayacak Trabzonspor 25 kişilik kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Galatasaray'ın Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes'i kadrosuna katmak için dev bir bütçeyi gözden çıkardığı öne sürüldü.

Hayatında şöyle biri var mı? Dertlerini ver bana, sırtımda taşıyayım. Kıymetini bil. Var mı böyle biri? Varsa zaten o hemen senin aklına gelmiştir, hafızana böyle yüzü, gözü, sesi gelmiştir yani. İşte o insan hakikaten şu dünyanın yükünü taşımanda yardımcı olur. Sırtında mı taşır, kalbinde mi bilmem ama yardımcı olur.

0: Şu an kim bilir yurt içinde yurt dışında nicesi bu türküyü dinletirken ben Radyo 7'de ya Talha vallahi ben de böyleyim.
1: Bir
0: yani al benden de o kadar diyen şu an çok insan olmuştur ki kiminin maddi dertleri var. Kiminin manevi dertleri var. Yani maneviden kastettiğim şu, derdi kendiyle. Belki ne zamandır bir türlü ibadete başlayamıyor. Belki ibadet ediyordu bıraktı, Allah muhafaza. Derdi kendiyle, ya diyor ben niye şu seccadenin başına bir gidemiyorum diyor. Kiminin derdi ailesi. Yani ananın babanın, karı kocanın arası iyi. La evlatların arası kötü. Veya karı kocanın arası iyi. Evde anayla baba mutlu. Çocukların anayla babayla derdi var veya ananın babanın çocuklarla derdi var. Velhasıl zannetmiyorum ki biri çıksın desin ki benim hiçbir derdim yok. Gerçi o da ayrı bela. Yani dertsiz baş, herhangi bir şeyi kendine dert etmeyen baş vücuda yüktür. İnsan dertleriyle vardır. Çünkü her biri bir imtihandır. Allah kazanmayı nasip etsin. Ha bu arada evet, Allah'ım sadrımı da genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın ve sizlere tesir etsin. Kiminiz severek dinliyor, programın saatini bekliyor, faydalanıyor, istifade ediyor, yaşı ne olursa olsun diyor ki ben diyor işte programı dinlemediğimde bir eksiklik duyuyorum kendimde. E kimi de var, sevmediği halde dinliyor mesela. O da var ha. Allah'ım ya, ona da Mevlam sevdirsin ne diyelim. Ya da sevmemekte haklı olduğu bizim hangi negatif yönümüz varsa, haklıysa sevmemekte, bizim onu düzeltmemize Mevlam yardım etsin. Ne diyeyim?

Şimdi az evvel dinlettiğimiz şarkıda siz dediniz ki veya diyene katılıp eşlik ettiniz ki bugün iyi değilim. İyi olanlara ancak şunu deriz: Allah daim etsin, bereketlensin. Allah'ım şükrünüzü artırsın. Ama iyi değilim diyenlere dedik ki geçecek. Şöyle bir dön geçmişe bak. Hepsi geçti. Ha sen de diyeceksin ki bazıları büyük iz bıraktı. Derin yaralar açtı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Allah'ın yardımıyla gene o yaraları iyi edecek biri varsa sensin. Başkası değil. Ve ben diyorum ki sevgili dostum, senin çevrende senin için dertlendiğini düşündüğün kim varsa gene senin sana deva olduğun kadar sana deva olamıyor. Bu nedenle şunu yaptığında başkasına zarar vermiş olmuyorsun. Kendine zarar veriyorsun. Vallahi kimsenin umurunda değil. Ya işte yok, bittim ben deyip de ne bileyim bir kötü alışkanlığın vardır, daha da artırıyorsundur. Güzellikler vardır, vazgeçiyorsundur. Böyle bir vazgeçmişlik, tükenmişlik. Bu gene sana zarar verir. Başkasına değil. Bunu kendine yapma. Radyodan seslenen şu adamı dost bilmiyor olabilirsin ama kardeş bil. Sözümü dinle. İnan böyle. Pekala, haydi devam edelim. Neyle devam edelim? Böyle inceden efkarlıyız ya. Efkarla devam edelim.

itiraf etmem gerekirse böyle bir adam olamadım. Diyor ya, umurumda değil dünyanın varı, varlığı. Bunu söyleyebilen, söylemese de bunu yaşayan, aslında mesele söylemekten öte hayatında bunu yaşamak. Bunu yaşayan insanlara şahit oldum. Mütevazı. Hakikaten görüyorsun adamın halinden, melalinden görüyorsun neyi? Evet, dünya umurunda değil. Ben öyle olamadım, Allah olmayı nasip etsin.

dostlar, ah, açın radyonuzun sesini, şu şiire bir kulak verin. Baştan başa gezdim şu fani dünyayı, insan satmayacak mezat aradım. Nice dağlar aştım, nice deryayı, özü bir sözü bir behzat aradım. Denizi boyladım, dağı enledim, türlü türlü dilden kelam dinledim. Hakikate yordum, gerçek anladım, abesten kaçtım, hozat aradım. Ömrümce namerde boyun eğmedim, dağları devirdim de kula değmedim. Hukuku savundum, hile yemedim, zalimin zulmüne tezat aradım. Haykırdım, bağırdım, susup yutmadım, bülbül oldum ama yersiz ötmedim. Servete, şöhrete heves etmedim, ne madalya ne de rozet aradım. Dostluk temelini sulandırmadan, sevgi pınarını bulandırmadan, geveleyip de lafı dolandırmadan, hep yüz yüze konuştum, özet aradım. Allah Allah. Cinsi, dili, dini, ırkı sormadım, birini diğerinden üstün görmedim. Güzele, çirkine kafa yormadım, bütün insanlarda ben izzet aradım. Bir garip faniyim, gezdim dolaştım, aklımın erdiği yere ulaştım. Halden hale girdim, derde bulaştım. Ah kardeşim, ben acılarda bile lezzet aradım.

adam gibi seven, adam gibi sevilen ortaya böyle güzel eserler bırakır. Diyor ki ne olursa olsun yine de şu gönlümün yarisin diyor. Ama bazen de öyle yaralar açılır ki, hani şairin dediği gibi, bir kalpten soğumayı bak nasıl anlatmış. Diyor ki baktım şöyle içime, sana kızgın değilim, kırgın değilim, dargın değilim. Kısacası diyor artık anladım ki ben sana hiçbir şey değilim. Eyvah eyvah. Ya bak bu o kadar önemli bir mesele ki. Baktım diyor ben sana artık hiçbir şey değilim. Bununla alakalı bir şey söyleyeceğim. Ama birazdan.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Shop'u
4: ekspertiz. Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
5: Ekspertize Dino Bile. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
9: Bir reklam.
10: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
1: Reklam.
11: Radyo 7. Docohome'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Evet küçüğüm, daha çok küçüğüm deyince küçüklük büyüklük meselesinin çoğu zaman dünyada görüyorsun ki varlıkla, maddi varlıkla veya yaşla veya mevkiyle ölçüldüğünü. Bir insana ya büyüklük Allah'a mahsustur da insanlar arasında da konuşulurken işte büyük insan dendiğinde kriterler bu. Halbuki yaş bazında baktığında bazen çok daha genç gördüğün bir insan çok daha olgun davranabilir. Çok daha büyük hareketler, sözler, duruşlar gösterebilir. Bazısı yoksuldur ama öyle bir söz söyler. Zor bir zamanda öyle bir tavır sergiler ki nice varlığı olan yanına bile yaklaşamaz. Nice ilkokulu mezunu vardır. Allah'ın verdiği basiret, feraset öyle yücedir ki onda. Nice profesör belki yanında konuşurken utanır. Neye göre büyük, neye göre küçük? Allah kime nasip ederse o büyür. Karakter olarak da, ömür olarak da, isim olarak da. Demek ki razı etmen gereken

sahtesi olur, mutluluğun olmaz asla. Peki bunu kim görür? Yüreğiyle bakmasını bilen görür. Sahtekar görmez. Buradan yola çıkarak duamız ne olsun? Allah güzel görenlerden etsin, güzel görenlerle de muhatap etsin. Güzel görmeyi bilmeyenleri de benden de, ailemden de, hatta vatanımdan da uzak etsin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine buluşacağız. O ana kadar hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşa. Cümlemize huzurlu anlar. Ben Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden. Şimdilik...

Talha Bora Öge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 21 Ağustos Cuma 20'de Şiir Müzik Bir Arada konseriyle Barış Pınarı Etkinlik Alanı'nda sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.

0: Dokovom'un katkılarıyla gölgesizlerle sona erdi. Var var hepsi dokuda
1: var. Reklam.
2: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: bir reklam.
1: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
4: çok daha hızlı
3: ve geniş içeriğiyle
4: çok daha zengin.
3: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar.

Efendim sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk ve işte aşkın yayın hali Ebru'yla Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de başladı. Aşkın Sesi, bendeniz Venhar Sarıoğlu, yine güzel dakikaları paylaşmak üzere en bir sevdiğimiz saatlerimize kavuştuk ve beraberiz. Hoş geldiniz ve aşk ola.

gözüm karanlık olmasın tabii ki. Yedek, şöyle kalplere, yüreklere ihtiyaç var. Ona da ne denir? Dost denir. Yanında rahatça sesli sesli düşünebildiğin, kendinde unuttuğunu o sana hatırlatır. Bedeniyle değil, samimiyetiyle ve hem kara günde hem iyi günde yanında olan yedek kalplere verilen isim dosttur efendim. Dost. Aşk ola.

Dost dedik ya sevgili dostlar, sevgili can bağları. Dosttan dosta bir selam, bir dua, bir de sevgi gider değil mi? O zaman hem selamlarımızı, hem dualarımızı, hem de sevgimizi şöyle bir gönderelim. Siz saygıdeğer

Ama bazıları da var ki şu günümüzde de ne diyorlar ona, toksik insan değil mi? Söyledikçe yapmayan, sitem etmedikçe yerinden kalkmayan, öfkelenmedikçe sana saygı göstermeyen insan toksiktir. Önce seni delirtir, sonra sorunun sende olduğuna seni inandırır, inandırmaya çalışır. Öylelerine aldanmayın. Önce bir check edin kendinizi. Zaten işte insan kendini bilir değil mi? O sebeple böyle insanlar varsa hayatınızda, yapmanız gerekeni size bırakıyorum. Yani aşk olan.

düşünceden ibarettir. Geriye kalan et kemik. Ecancağızım, gül düşünür, gülistan olursun. Diken düşünür, dikenlik olursun.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.054 puan seviyesinde. Amerikan doları 47.91, euro 55.54, sterlin 64.94. Gram altın 6.781 lira. Brent petrolün varil fiyatı 91.23 dolar.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulaması.

0: yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Ekspertizse Dynobile. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Haydi.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
5: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de Nebuli'ye devam ediyor.

Şimdi öyle anlar vardır ki hakikaten öyle ifade edilir. Ateşten gömleğe giymem giydim ya da, değil mi? İşte öyle anlarda da bir başka bir ferahlık vardır. O da şudur: haksız yere yapılan her şeyin Allah tarafından sorulacağının ferahlığı. O ferahlık çok şükür, bin şükür. O olmasa nasıl çıkar insan öyle anlardan, değil mi? Çok daha zorlaşır. Ama o içimizi rahatlatır.

0: ayıplarıyla yüzleşmeye cesareti olmayanlar. Var değil mi etrafınızda?
1: Gitmez.
0: Ne yaparlar onlar? Çareyi temiz insanlara çamur atmakla bulurlar. Onları huzursuz etmekle. Değil mi? Çünkü canlar öyle derler ya, mayasında sökük olanın karakteri dikiş tutmaz, tutmuyor. Aşk olan.

güzel bir şeyler bulabiliyor. Ama bir bölüm de var ki bir yorgunluk, bir bıkkınlık, bir stres, bir can sıkıntısı, ne kadar bir varsa hepsi üzerinde gibi hissediyorlar. Rabbim tez zamanda onlara ferahlık versin ve mutluluğu küçük şeylerde bulmayı, o sıkılma anına hiç getirmeden yaşatsın.

olsun. Kalbi güzel insanlar gittikleri her yere güzellikler, mutluluklar getirirler. Kalbi hastalıklı olanlar ortalığı karıştırırlar bir mikser edasıyla. Sonra da kendilerinin temiz kalpli olduklarını söylerler. Ha, inanır mıyız? Ya herkes yaşadığını bilir değil mi? O yüzden derim ki kalbi güzel insana rast gelmek bu dünyanın en güzel olasılığı.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten Max Sticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
5: Oto Ekspertiz. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu. Hangi halı değil hangi gümüş
6: suyu? Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.

0: Bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Ekspertise Dynobile.
2: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Bir reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
5: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Denizolgun'un mezarının açılmasına karar verildi. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamaya geçildi. 467 oyla meclisten geçen çerçeve yasağı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İSKİ verilerine göre İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranı 18 Ağustos itibarıyla %48,46 oldu. En yüksek doluluk %78,42 ile Elmalı Barajı'nda, en düşük oransa %14,45 ile Pabuçdere Barajı'nda kaydedildi. Kargodan reklama, satıcı verilerinden tüketici haklarına kadar e-ticaretin kuralları yeniden çiziliyor. Yeni düzenlemeyle hem rekabetin güçlendirilmesi hem de dijital alışverişte tüketicinin daha fazla korunması hedefleniyor. Bursa'da aynı adrese verilen 15 farklı sipariş kuryelerin tepkisine neden oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Küresel piyasalarda yapay zeka ve yenilenebilir enerji yatırımlarının hız kazanmasıyla bakır fiyatları tarihi zirveyi gördü. Yılbaşından bu yana %18 değer kazanan kırmızı metal yatırımcıların yeni odak noktası haline geldi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kira bedeli peşin alınan evin satışının ardından satış tarihinden sonraki kısma ilişkin kira bedelinin evin yeni sahibine verilmemesi yönündeki mahkeme kararını hukuka aykırı buldu ve kanun yararına bozdu. Konut fiyat endeksi Temmuz'da aylık %1,5, yıllık bazda %25 arttı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometreleri, Sakarya Hendek Yolu'nun 3 ila 5. kilometreleri, Diyarbakır Mardin Yolu'nun 13 ila 18. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
3: Ali Kuşçu, Semerkant Rasathanesi'nin baş astronotu iken Fatih Sultan Mehmet'in davetiyle İstanbul'a geldi. Osmanlı'da matematik ve astronomiyi geliştirdi. İstanbul'un enlem ve boylamını hesapladı, ayın yüzeyini inceleyen ilk bilim insanlarından biri oldu. Ayasofya Medresesi'nde ders verdi, Osmanlı bilim dünyasını güçlendirdi.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
4: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
5: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
6: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım. Umran Oto Ekspertiz.
3: reklam.
11: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
12: Reklam.
13: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

mükemmel görünen her insanın arkasında göremediğiniz bir karmaşa vardır. Bir şeyler dört dörtlük ve pürüzsüz, sorunsuz görünüyorsa birileri onu muhakkak kamufle ediyordur. Aşk ola, onlara Allah yardım etsin.

0: Vedalar acıdır,
1: zordur.
0: Ama vedalar gözleriyle sevenler içindir. Çünkü gönülden sevenler hiç ama hiç, hiç ayrılmazlar. Aşkalı.
2: Burası Radyo 7.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de devam ediyoruz aşkın yayın hali Ebru'lide. Der ki Sultanım Mevlana çok manidardır. Olduğum gibi kim görebilir beni? Ne rengim var benim, ne nişanım. Benim de bildiğim sırlar var diyeceksin ama hem o sırların ben hem de evet hem de o sırları saklayanım. O sırları saklayanım. Aşk olan.

önemlidir, kıymetlidir de hepimiz için, değil mi? En iyisine, en güzeline sahip olmak isteriz. Hepimizin içinde mevcuttur bu. Öyle değil mi sevgili Can Bağları? Ama bir şeye sahip olmak değil de daha çok layık olmak bence çok daha önemli.

0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Evet, sıradaki şarkılar için hemen Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden göndermeye başlayın mesajlarınızı. 0507 977 0101 efendim. Evet, bu güzel WhatsApp hattımızı keyiflice kullanalım. Bol bol mesajlarınızı okuyalım. Gönderin gelsin efendim.

kimseden gidemem gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insanı.

0: Kapılarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
4: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
9: Kazancım Net, Sigortam Net.
10: Ooo.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Bir reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
6: Reklam.
7: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.

Bazı kişiler vardır öyle, her gittiğiniz yere götürmek istersiniz. O ne güzel bir yürektir. Ayırmasın öyle düşünenler, öyle yaşayanlar varsa. Efendim hemen bakalım mesajlarımıza. 0507-977-0101 Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden. Şöyle bir bakıyorum ilk mesajımıza. Hayırlı yayınlar Venner Hanım. Ben Sivas'tan Huriye Yıldız. Akşam üstünün en büyük zevki radyodan Ebru'yu dinlemek. İyi ki varsınız demiş. Sıradaki eser bana gelsin. İyi yayınlar. Hemen gönderiyorum efendim. Ne güzel cümleler. Evet, akşam vakitleri uzun yıllardır hep böyle keyifle, gönül birliği ettiğimiz için hani daha da lezzetli geliyor. Şarkılar, türküler belki aynı olabilir ama bizim gönül birliği ettiğimiz için farkı var.

İzmir'den sevgili Melahat Hanım, selam olsun İzmir'imize. Sevgiler, saygılar, dünyanın gerdanlığı. Evet, öylesi güzeldir İzmir akşamları, hele de şimdi şu zamanda, değil mi? Bu yaz günlerinde bir başka güzeldir. Melahat Hanım ve tüm sevdikleri için armağan edelim.

bütün kalbinle de istesen, uğrunda en güzel zamanlarını da harcasan, dua kapısının önünde de yatsan, evet bazen olmaz. Bu olmayış ne senin gayretsizliğindendir, ne de mutluluğu hak etmeyişinden, nasiptendir. Ve her nasibinde tahakkuk edeceği bir vakit vardır. İşte o vakitte sabır, sabır, sabır.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: bir reklam.
1: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
2: Mobilin bankası Akbank. Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Üniversite adaylarının heyecanlı bekleyişi sona erdi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Devlet üniversitelerindeki kontenjanların %99,5'u doldu. Giresun'da sele kapılan araçta dayı ve yeğen kaybolmuştu. Arama çalışmalarının 5. gününde acı haber geldi. 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp dayıyı arama çalışmaları sürüyor. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması devam ederken eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un da örgüt tarafından öldürüldüğü iddiası ortaya atılmıştı. Bu konuda çok önemli bir gelişme yaşandı. Denizolgun'un mezarının açılmasına ve ölüm sebebinin tespitine yönelik inceleme yapılmasına karar verildi. İnternet alışverişinde yeni bir dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı e-ticaret sektöründe yeni bir taslak hazırladı. Düzenlemeyle kargo hasarlarına tazminat zorunluluğu geliyor. Şeker sektörüne kota operasyonu düzenlendi. İstanbul merkezli 8 kentte 25 şirkete ait 26 adreste arama yapıldı. 47 şirket yöneticisi ifadeye çağrıldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.101 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.92, Euro 55.54. Gram altın 6.719 lira, Brent petrolün varil fiyatı 91.55 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Otopratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığında büyük bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yarın İstanbul 31, İzmir 34, Antalya 33, başkent Ankara 32, Zonguldak 28, Amasya 34, Erzurum 27 ve Şanlıurfa 36 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %72 seviyesinde. D100 S rampası Beylikdüzü yönünde sol şeritte trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. D100 Mertar İncirli yönünde sağ şeritte trafik kazası meydana geldi. Bölgeye ekip sevk edildi. Sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun. Avrupa'ya geçişler yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk Anadolu'ya geçişlerde yaşanırken Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor. Haliç Köprüsü'nün Ayvansaray yönünün yoğun olduğunu görüyoruz. Öte yandan Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı'na, E5 Kartal'dan Kozyatağı'na, Kennedy Caddesi Sirkeci istikametine ve aynı zamanda Bakırköy yönüne yoğun durumda.
5: Arvento yol durumu

Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Fransız ekibi Lyon'la karşı karşıya geliyor. Karşılaşma saat 22'de. Avrupa arenasında yoluna emin adımlarla devam eden Beşiktaş'la Kaunas Zalgiris arasındaki UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçı 20 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak. İstanbul'un ev sahipliği yapacağı bu dev futbol şöleni Tüpraş Stadyumunda saat 20'de başlayacak. UEFA Avrupa Ligi playoff turuna doğrudan katılma hakkı elde eden temsilcimiz Trabzonspor bu hafta Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek. Macaristan ekibini evinde ağırlayacak olan Bordo Mavililerin karşılaşması 20 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 20'de.

0: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
1: Lütfen dikkat. Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı

0: yanlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzülle ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize fuzul lazım. Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
4: Garanti BBVA.
6: Bir reklam.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
8: Reklam.
9: Radyo 7.
10: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de Nebruli'ye devam ediyor.

Beni Beklediyse özel bir şarkıdır. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de, aşkın yayın hali Ebru'de. Evet, dinlemiş olduk beraberce. Sevgili Can Bağlar'ım, ahlakın güzelliği insana olduğundan daha fazla güzellikler katar. Her insanın kıymeti aslında ahlakının güzelliği kadardır. Ahlakı ne kadar güzel, o kadar kıymeti artar. Ne kadar düşer, kötüdür, o kadar da fenalaşır durum. Rabbim her birimizi ahlakı güzel olanlardan eylesin ki kıymeti değeri bilinenlerden olalım inşallah.

0: Nasıttı sanki sözler. Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim. Onun için sevdim, sevmez olaydım. Onun için sevdim.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.
2: Şimdi sıradaki şarkı sizin için. Bakalım kimler içinmiş? Hemen okuyalım. 0507 977 0101'den gelen mesajlar. Radyo 7 ailesi, ben Oğuzhan Kara. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Mersin'den Maraş'a seyahat ediyorum ve sıradaki şarkıyı eşim Müberra'ya armağan ediyorum. Doğum günün kutlu olsun canım benim demiş. Doğum günü biz de kutlayalım ve özellikle Müberra Hanım ve onun gibi doğum günü olan herkesin doğum günü kutlu olsun. Yeni yaşınız sevdiklerinizle birlikte dopdolu olsun ve hep güzellikler, en iyiler, en güzeller hep sizinle olsun inşallah. Devam ediyorum mesajlara, şöyle bir bakıyorum. Evet, Belçika'dan Gürdal, sıradaki eseri torunum Aylin.

etme sana muhtacım ve Selami Şahin'in klasiklerinden birini dinledik. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde sevgili Can Bağları. Hemen şöyle yine güzel mesajlarınıza dönüyorum. Merhaba, iyi yayınlar. Ben tır şoförü Murat. Yolda sesinizi duymak kendimizi evimizdeymiş hissiyle huzur veriyor demiş. Bir tanıdık ses, iyi ki varsınız demiş. Sıradaki şarkı Kızım ve Oğluma Gelsin. Güzel bir şarkı yayınlarsanız sevinirim demiş. Hemen güzel bir şarkıyı şöyle gönderiyorum. Ki hakikaten önemlidir o yolda. Değil mi, tanıdık? Böyle duymak istediğiniz bir ses, işte o konuda çok şükür Radyo 7 her yerde sizlere ulaşıyor ve yıllardır işte hani diyoruz ya, sürekli alışkanlığınız, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7. O alışkın olduğu sesleri duyduğunda evindeymiş gibi gayet güzel, gayet tatlı oluyor. Çok teşekkür ederim, ne güzel bir noktayı tekrar vurgulamış olduk. Merhaba, biz sizi eşim ve kızımla Türkiye'den Hollanda'ya dönüş yolunda dinliyoruz. An itibariyle Almanya'dayız demiş. Selamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Almanya'ya selam olsun. Yurt dışındaki bütün kardeşlerimize, farklı ülkelerde olan kardeşlerimize de çokça selamlarla armağan edelim bu güzel şarkıyı.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Küresel piyasalarda yapay zeka ve yenilenebilir enerji yatırımlarının hız kazanmasıyla bakır fiyatları tarihi zirveyi gördü. Yılbaşından bu yana %18 değer kazanan kırmızı metal yatırımcıların yeni odak noktası haline geldi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kira bedeli peşin alınan evin satışının ardından satış tarihinden sonraki kısma ilişkin kira bedelinin evin yeni sahibine verilmemesi yönündeki mahkeme kararını hukuka aykırı buldu ve kanun yararına bozdu. Konut fiyat endeksi Temmuz'da aylık %1,5, yıllık bazda %25 arttı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Reklam.
9: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Başucumda resmin hala duruyor, yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izim her gün gelişi. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izim her gün gelişi. Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi. Varsın böyle geçsin yabancı günler. Varsın

umurumda bile değil. Dudağımda adın şiir oluyor, yoksun. Ezberimdeki sevdan hiç çok olmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı.

Başında vedalardan bahsetmiştik. Vedalar gözleriyle sevenler içindir. Çünkü gönülden sevenler hiç ayrılmazlar. Gönül birliği ettikten sonra, değil mi? Ha tabii ki yan yana olmak da apayrı bir güzeldir. Ama bazen engel olamadığınız anlar olur. Yaşamak durumunda kaldığınız. Ama her şeye rağmen içinizdeki o sen güzellik devam eder.

Ve devam edelim, yine bol bol okuyalım. Çünkü şöyle bir bakıyorum, sonlara doğru yaklaşıyoruz. İyi yayınlar Benler ablacığım, ben Çorum'dan Selim'e şu anda mesaide seni dinliyoruz demiş. Ve sıradaki eseri kendime ve tüm çalışma arkadaşlarım için istiyorum, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ankara'dan Yıldız. Bugün doğum günü olan Gökhan'a gelsin. İyi yayınlar Gökhan Bey, doğum gününüz kutlu olsun. Kolay gelsin, sıradaki şarkı tüm sevdiklerime gelsin Naci Hanım.

0: bilmek çok zor.
1: Bir de şöyle günümüzdeki yeni şarkılardan birini hemen göndereyim istiyorum. Bazen kahrolmak, üzülmek bir işe yaramıyor çünkü sonuç değişmiyor. Sevmedi mi sevmiyor çünkü cebimiz dolu değil demiş. Sıradaki eseri ona armağan ediyorum. Alanya'dan Bünyamin.

benim sevdamla Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de sizlerleydi ve devam ediyorum. Benler abla Kayseri'den selamlar, ben Sinan. Sıradaki şarkıyı Halim, Neşe, Deniz ve Esra için istiyorum demiş. Ablam Elazığ'dan Cengiz Aydemir, iki gündür demiş sıkıntı vardı yayında, bugün açıldı demiş, çok şükür. Şarkıyı eşim sevdama, kendime ve çocuklarım Emrem ve Beyza Nurum'a armağan ediyorum demiş. Ve sizleri severek dinliyoruz ve sıradaki eseri Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum demiş İsmail Baklacı. Konya'daki kızlarım Nisa, Aylin, Selin için armağan ediyorum demiş.

Güzel bir türküdür değil mi? Allı Turna'mı dinledik Yavuz Bingöl'ün o güzel yorumundan ve son bir eserle huzurlarınızdan ayrılıyorum. Tarsus'tan Rüzgar, hayatımın anlamı, hayatıma renk katan Tuğçe Eser'e, Zeliha anneme, Çağla'ya, İlayda'ya, seni çok seviyorum Tuğçe'm, iyi ki varsın demiş. Ve Kayseri'den Hüsnü, yıllardır beğenerek dinliyorum, eşime ve oğullarıma armağan ediyorum demiş. Kums Life çalışanlarına ve Fidan Hanım'a armağan ediyorum. Selamünaleyküm Benhar Hanım, iyi yayınlar. Muğla yatağından Esat, sıradaki eseri eşime, kızlarıma ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum. Selametle kalın sizler de efendim. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Reklam.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
8: hayata. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol, Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
10: Bir gün orada bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
11: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
2: Reklam.

0: İki insan da yorulunca bazen sevgi değil, sadece yorgunluk konuşuyor. Ama şunu da unutmayalım ki tükenmiş olmak, bitmiş olmak değildir. Belki bugün sadece biraz dinlenmeye ihtiyacınız vardır. Yarın aynı kalple yeniden bakabilirsiniz hayata. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le kum saati başladı. Hepimize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam diliyorum. Bu akşamda en güzel şarkılar duygularınızı haykıracak. Bizden ayrılmayın.
1: Burası Radyo 7.

Haliniz inşallah güzeldir. Gününüz nasıl geçti sevgili dinleyenler? Sağlığınız, sıhhatiniz yerinde mi? Şifa bekleyen herkese Rabbim acil şifalar versin. Tüm hastalarımıza, tüm sağlık çalışanlarına bu güzel eseri armağan edelim. Selami Şahin bizle.

Bazı insanlar vardır, hayatınıza öyle bir yerleşir ki sonra başka hiçbir isim aynı yerde durmaz. Aradan yıllar geçer, hayat değişir ama bir şarkı çalar, siz yine aynı yerde bulursunuz kendinizi. İşte o şarkılar her daim Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de sizlerle buluşuyor.

Güçlü görünmekle güçlü olmak aynı şey değil. Bazen ağlayamamak bile insanın ne kadar yorulduğunu anlatır. Herkesin bir hikayesi var bu hayatta. Dışarıdan gördüğümüz sadece birkaç satırı. Gerisini kimse bilmiyor ne yazık ki. Rabbim herkesin hayat hikayesini güzel yazsın inşallah. Şu anda uzun yollarda seyir halinde olup bizlere kulak veren tüm sürücü dostlarımıza kazasız belasız yolculuklar, bu güzel eserde sizlere armağan olsun.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometreleri, Sakarya Hendek Yolu'nun 3 ila 5. kilometreleri, Diyarbakır Mardin Yolu'nun 13 ila 18. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Yarım kalan şeyler canımızı acıtıyor biliyorum ama bir tarafı da var bunun. Hayat yarım bıraktığı yerden başka bir hikaye yazabiliyor. Şu an en çok zor gelen şeyin üzerinden zaman geçince iyi ki dediğimiz günler de olacak ama geçecek. Sabırlı olmakta fayda vardır.

Bir telefon beklemek ne kadar zor bilir misiniz? Telefon çalıyor, bakıyorsunuz, sonra yine sessizlik. İnsan bazen aranmaktan çok hatırlanmak istiyor. Aklına geldi mi diye sormuyor. Onun yerine telefon bekliyor. Beklemek çok zordur. Şimdi çok güzel bir şarkı. Günün şu vaktinde çayını, kahvelerini yudumlayan herkese afiyet olsun. Bu şarkıyı sizlere armağan edelim.

Bazı kapılar tamamen kapanmıyor, dikkat edin. Bir ihtimal açık kalıyor. Belki de insanı yoran şey tam olarak bu. Gitmiş ama tamamen gitmemiş gibi. Netlik her zaman herkese nasip olmaz. Kararsızlık çok zordur.

0: Vay be, rahmetli Müslüm Gürses. Ne güzel de söylüyor, öyle değil mi? Bir insanı yazmak kolay, bir insanı unutmak zor. Hele gözlerinde hala söyleyemediği bir şey varsa, bazen tek bir bakış uzun uzun konuşmaktan daha çok şey anlatıyor. Siz de bilirsiniz, bazı gözler yalan söylemiyor ne yazık ki.
1: Burası Radyo 7.

Hasret insanı çok ama çok değiştiriyor. Önce dönsün diyorsunuz, sonra iyi olsun diyorsunuz. En sonunda ben de yoluma giderim diyorsunuz. Belki de iyileşmek tam olarak böyle başlıyor. Beklemekten vazgeçtiğiniz gün başlıyor. Sevgili dinleyenler, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Pekala, bugün kapanış sanatçımızı sizler belirleyin istiyorum. İki tane adayımız var. Ya Ebru Gündeş'te ya da Güllü ile huzurlarınızdan ayrılacağım. Bunun kararını sizler vereceksiniz. Nasıl vereceksiniz? WhatsApp üzerinden bizlere desteklediğiniz sanatçının ismini yazmanız yeterli olacaktır. 0507-977-0101 WhatsApp hattımız. 0507-977-0101. Güllü ile mi huzurlarınızdan ayrılalım, Ebru Gündeş'te mi?

Arada dağlar olsa bile insanın aklı bir yerde kalabiliyor. Şu an memleketinden uzakta olanlara, sevdiğinden ayrı düşenlere gelsin bu şarkı. Bazen bir haber, bazen tek bir ses insanın bütün gününü değiştirmeye yetiyor. Gurbette olup da bizleri dinleyen gurbetçilerimiz. Hadi bakalım, kulak ver.

Sen bilmedin dediğimiz o kadar çok şey var ki, mesela kaç gece uyumadığımızı, kaç gece sustuğumuzu, kaç kez içimizden keşke dediğimizi. İnsan bazen anlatamıyor, karşısındaki kendiliğinden anlasın istiyor.

0: Radyolarını yeni açan, aramıza yeni katılan dinleyenlerimiz varsa hoş geldiniz Radyo 7'ye. Kapanış sanatçımızı sizler belirliyorsunuz. Çok az bir zamanımız kaldı. Yarım saatlik bir zaman dilimimiz. İki tane aday sanatçımız var. Biri Güllü, diğeri Ebru Gündeş. Hangisiyle veda edelim diye sizlere soruyoruz. Sizin tercihiniz ne olacak bakalım? 0507-977-0101 WhatsApp hattımız.
1: Daha dün yanımda kollarımdaydın, boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken

Ayrılığın kitabı varsa herkesin kendi bölümü vardır. Kiminin birkaç sayfa, kiminin yıllarca sürüyor. Ama kimse unutmayı bir görev gibi taşımak zorunda değil. Bazı insanları unutamazsınız. Sadece onlarla yaşamayı öğrenirsiniz bu hayatta.

Acının en zor tarafı onu yaşayanın bilmesi. Dışarıdan geçer demek kolay ama insanın içindeki yangının ne kadar sürdüğünü kendisinden başka kimse bilmiyor. Yine de bir gün o ateşin yerinde sadece bir iz kalıyor ne yazık ki. Evet sevgili dinleyenler, kapanış sanatçımızı belirlemeye çok az bir zamanımız kaldı. Şimdi içeriden arkadaşlar bilgi verdi. Şu anda Güllü ve Ebru Gündeş kafa kafaya. Ama ikisinden birisi belli olması lazım ki kapanışımızı o sanatçıyla belirleyelim. Evet, Güllü'yle mi veda edeceğiz, Ebru Gündeş'le mi? Bakalım hangi sanatçımızla huzurlarınızdan ayrılacağız. Birazdan belli olacak.

Seviyorum demek eskisi kadar kolay değil artık. İnsanlar hissediyor ama söylemeye çekiniyor. Oysa bazen biz seni seviyorum cümlesi pahalı hiçbir şeyin yapamayacağı kadar mutlu ediyor insanı. Vallahi söyleyebiliyorken söyleyin.

Evet, Muratçetin yakum saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Son eserimiz belli oldu, sanatçımız da belli oldu. Hepinize canı gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Yarın yine aynı saatte tekrardan huzurlarınızda olacağız. Allah'a emanet olun.

0: özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Çaylar tazelendi, mis gibi kahveler köpürtüldü, saatler 22'yi gösterdi. Bu da demek oluyor ki Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Geceye Ses Ver zamanı. Bugün günlerden salı, salı günü biliyorsunuz. Programımızı siz yönlendiriyorsunuz. Bu gece sanatçılarımızı, şarkılarımızı siz seçiyorsunuz. Birazdan WhatsApp üzerinden bize ulaşabileceğiniz numarayı hatırlatacağım ve gece boyunca mesajlarınızı bekleyeceğim.

Sen de Radyo Edi'ye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

İstanbul Kadıköy'den Murat'ın mesajıyla başlayalım. İyi geceler abi. Her gece seni dinliyoruz ve çok seviyoruz. Nişanlım Arzu için Serkan Nişancı'dan bir şarkı çalar mısın? Memnuniyetle.

WhatsApp'tan mesajlarınız gelmeye başladı. İsminizi, şehrinizi, dinlemek istediğiniz sanatçıyı, şarkısını ya da sadece sanatçıyı yazmayı unutmayın, olur mu? Bu gece Radyo 7'nin direksiyonunda siz varsınız, şarkılarımızı siz seçiyorsunuz. Müslüm Gürses'ten çok fazla istek var. Hepsini bu şarkıda birleştirdim. Çorum'dan Zeynep, Tufan, sizden ricam. En kıymetlilerim olan eşim Metin, kızlarım Buse, Beyza, Begüm ve oğlum Yiğit için Müslüm Gürses'ten bir şarkı çalmanız, değişmeyen frekansım her zaman Radyo 7 demiş. Biz de size geniş ailenizde mutluluklar diliyoruz. Sağ olun, var olun. Bir diğer mesaja bakalım. Konya'dan Bildan, canım görümcem için bir şarkı istiyorum dedi. O şarkıyı az önce dinlettik. Bu harika şarkıyı da sizlere armağan edelim. Yayın devam ediyor.

Birini sevdiğinizi söylemek ya da bunu belli etmek sizce bir mahcubiyet ya da zayıflık gösterisi mi, yoksa dürüstçe seviyorum işte söyledim sen de bunu bil demek? İki farklı görüş var tabii burada. Siz hangisinden yanasınız? Bazı insanlar gerçekten sevdiğini söyleyemiyor farklı nedenlerden dolayı. Sanki bir kabahat işliyorlarmış gibi. Kırıkkale'den selamlar Kaan abi, ben Eylül. Cengiz Kurtoğlu'ndan Saklı Düşleri istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim demiş. Hem seni sevindirelim Eylül, hem de Cengiz Kurtoğlu hayranlarını, onu dinlemek isteyenleri. Saklı Düşler şimdi radyonuzda.

0: kırıkları.
1: İllaki sevdiğimiz insanı kayırmak için elimizden geleni yaparız. Sevmediğimiz insan ne kadar gayret ederse etsin, ne kadar çabalarsa çabalasın, bize olan yanlışını görmezden görme konusunda, görmezden gelme konusunda o kadar istekli olmayabiliriz. Diğeri ise en ufak bir hamle yapsa affetmeye hazırız. Öyle değil mi? Çanakkale'den Çiğdem, Kaan abi kolay gelsin. Yıldız Tilbe'den Ah Bir Çocuk Olsaydım istiyorum. Hemen çalalım. Kaan abim, her gece olduğu gibi yine seninleyiz. İstanbul Beylikdüzü'nden Fatma Nur. Hatay İskenderun'daki kardeşlerim Burak ve İbrahim'e, amcamın oğlu Sabri'ye armağan ediyorum. Onlar için de çalacağız. Ben Kaman'dan Yücel, Sivas'ta sizi dinleyen oğlum Ahmet için bir şarkı istiyorum. Tüm şarkılar ona gelsin diyor. Binnur, Sinop Orman Kampı'ndan dinlemekteyiz. Canım ailem Turgay İlknur, çocuklarıma ve yeğenlerime armağan ediyorum sıradaki parçayı. Teşekkür ediyoruz. Bu şarkı sizin için. Ah.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de yine bir salı gecesi ve yine bir istek gecesi. Bakalım sıradaki şarkımızı kim seçti? Adem Olgun, 68 Aksaray'dan dinliyorum. Hayırlı geceler olsun. Ferdi Tayfur'dan Huzurum Kalmadı şarkısını istiyorum demiş. Adem, senin için çalacağız. Hayırlı geceler, şu an Sarıyer açıklarından dinliyoruz seni. Türk denizcileriyiz. Bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? Bu parça tüm sevdiklerimize gelsin. Sen de seviliyorsun abim demiş. Ben de sizleri çok seviyorum. Yanınızda bulunan tüm arkadaşlarınıza da selamlarımı iletiyorum. Hayırlı vazifeler diliyorum. Bu güzel şarkıyı size de armağan ediyorum. Kayseri'ye yolculuk yaparken dinliyoruz ailemle. Eşim Köksal için istiyorum. Çok seviyorum onu. 20. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. İyi ki varsın canım eşim, yolum yoldaşım diyor dinleyicimiz. Size de armağan edelim. Bugün özel günlerini kutlayan her kim varsa, doğum günü, evlilik yıl dönümü, bu şarkı onlara da gelsin. Hadi şimdi gelin Ferdi Tayfur'a kulak verelim.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 010.

Konya'dayız. Emine Çelik ulaşıyor Konya'dan. Hayırlı geceler Serkan Kaya'dan. Zor belayı çalar mısınız diyor. Memnuniyetle çalarız. Sakarya'dan Alper dinliyor. Sıradaki şarkıyı canım eşim Dile'ye armağan ediyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum diyor. Gaziantep'ten Ankara'ya yolculuk yapıyorum. Gaziantep'te sizi dinleyen aileme sıradaki şarkı istiyorum ve onları çok seviyorum demiş. Allah kavuştursun, kazasız belasız güzel yolculuklar diliyoruz size.

Konya Seydişehir'den Berna'nın mesajıyla devam ediyoruz. Sizi eşim ve kızımla çok severek dinliyoruz. Bizim için İbrahim Erkal'dan bir şarkı çalarsanız çok seviniriz demişler. Çalmaz mıyız? Ailenize de selamlarımı gönderiyorum. Bakalım bir diğer mesajımız kimden geliyor? Nazlı sıradaki şarkıya talip olduğunu söylüyor. Onun için de çalacağız. Kardeşim Antalya'da asker. Koğuş'ta sizi dinliyorlarmış. Onlar için Ferdi Tayfur'dan huzurum kalmadı. Çalar mısınız? Az önce dinledik bu şarkıyı. Gürkay yazıyor. Hem kardeşinize hem de yanında bulunan tüm Mehmetçiklerimize armağan ederim sıradaki şarkıyı. İbrahim Erkal yine çok sevilen, çok istenen usta bir isim. Şimdi ondan bu harika şarkıya kulak vereceğiz.

tutamadım. Bizi yeni dinlemeye başlayanlara hatırlatalım. Radyo 7'de her salı gecesi İstek Gecesi. Şarkıları, sanatçıları siz belirleyebiliyorsunuz. Tıpkı Seyfi Çam gibi, o da Almanya'dan ulaştı bize. Tır şoförüyüm diyor. Murat Kekilli'den çalacağınız şarkıyı İzmir'deki aileme, oğluma, eşime ve Van Havalimanı'nda görevli kızım Aslı'ya armağan ediyorum. İyi geceler diliyorum. Çok güzel şeyler de yazmış Seyfi. Çok teşekkür ediyoruz. Bu şarkıyı sizin için çalıyoruz.

0: geliyor.
1: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece Ses Ver devam ediyor. Bu gece mümkün olduğunca sizlerden gelen mesajları ve istekleri yayına yansıtmaya çalışacağım. Manisa Turgutlu'dan Bilal, Radyo 7'de ne çalsa harika, seçimlerinizi çok seviyorum diyor. İyi ki varsınız demiş, siz de iyi ki varsınız, onur duyduk bu mesajınızdan dolayı. Yozgat Boğazlıyan Yoğun Hisar Köyü'nden Yasemin ben. Kayınvalidem ve görümcelerimle mantı yapıyoruz. Sıradaki şarkıyı tüm emekçi kadınlara armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz, kolay gelsin. Hadi bakalım hanımlar. Aydın'dan Aynur Tekirdağ'da sizi dinleyen eşim Cüneyt için bir şarkı istiyorum. Oğlumuzla seni çok özledik, kavuşacağımız günü bekliyoruz diyor. Allah kavuştursun diyelim. Bir eş için, bir evlat için anne baba çok kıymetli. Anne baba için de evlatları öyle. Tez zamanda Rabbimiz kavuştursun.
2: Dün gece gördüm düşümde, seni özledim an.

Ahmet Kaya'dan da çok fazla şarkı istendi. Bu şarkıyla bu istekleri karşılamaya çalışalım bu gecelik. Aynı zamanda Konya'dan Sude de Ahmet Kaya istiyordu. Sude, umarım dinlemişsindir sen de bu Ahmet Kaya şarkısını. Babam Hakan, Mariye ve yanında bulunan arkadaşları Harun ve İbrahim'e Derya Bedavacı'dan bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Adana'dan Ankara'ya seyir halindeyiz. Sizden Derya Bedavacı'dan bir şarkı çalmanızı istiyoruz diyor Tayfun. Size kazasız belasız hayırlı ve Radyo 7 ile keyifli yolculuklar diliyoruz. Bu şarkı da bizden size armağan olsun.

Malatya'dayız. Nisa Tıp Fakültesi sınavlarına hazırlanıyormuş. Benim için Gülden Karaböcek'ten bir şarkı çalar mısınız demiş. Çalmaz mıyız? Tüm öğrenci kardeşlerimize, her türlü sınava hazırlanan tüm kardeşlerimize armağan ederim bu şarkıyı. Allah zihin açıklığı versin. Tüm kalbimle başarılar diliyorum.

İzmir Kemal Paşa Kucak Köyü'nden yazıyor Salih. Canımdan çok sevdiğim eşimle dinliyoruz sizi. Hülya'ma gelsin. Ferhat Göçer'den bu şarkı bizim olsun çalar mısınız demiş. Çalmaz mıyız dinleyenlerimize, memnuniyetle çalarız hem de. Abi şu an seni Kocaeli'den dinliyoruz. Askeriz. Yarın Teknofest'e katılacağız. Çok sevdiğim abim Hüseyin'e armağan ediyorum diyor dinleyicimiz. Hadi bakalım hayırlı vazifeler. Kolay gelsin. Sağ olun, var olun. Konya 112'den Saniye, ben şu an Konya Karapınar yolunda seyir halindeyiz. Sıradaki şarkı Hızlı Kaptan Kadir abime ve uzman ATT Büşra kankama gelsin sevgiler. Ambulans şoförleri hızlı olabilir. Ona itiraz etmiyoruz. Ne kadar hızlı olursa o kadar iyi. Ama yine de dikkatli olmakta fayda var. Hayırlı vazifeler olsun.

Bize ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101 0507

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde, tabii ki yollarda, iş yerlerinde. Mevsim yaz olunca balkonlarda, teraslarda, bahçelerde, hatta kapı önlerinde. Olabilecek her yerde dinleniyor. Bursa'dan Ankara'ya yolculuk ediyoruz. Sizden sen benimsin, ben seninim şarkısını istiyorum. Canım işim Emre Tokar'ı çok seviyorum. Teşekkür ediyorum, hayırlı yayınlar diliyorum demiş Kübra. Size de keyifli, huzurlu yolculuklar diliyoruz. Ve tabii ki seçmiş olduğunuz şarkıyı büyük bir keyifle sunuyoruz. Burcu Güneş seslendirecek bizim için.

Betül'ün mesajıyla devam edelim. Sıradaki şarkı giden gençliğime gelsin. Gönlümün efendisine gelsin. Gönlünüzün efendisine, giden gençliğinize. İstediğiniz herkese ve her yere armağan edelim bu şarkıyı. Bakalım bir diğer mesajımız nereden geliyor? Eskişehir'den Zuhal. Sıradaki parça önce size sonra bana gelsin. İyi ki varsınız, siz de iyi ki varsınız. Eksik olmayın, sağ olun, var olun. Mustafa Afyon Daskırı'dan yazıyor. Bana ve Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum diyor çalacağınız şarkıyı. Öyleyse gelin Ebru Gündeş'e kulak verelim şimdi.

gönlümün efendisi. Şu gönlene efendiler girdi ama efendi olmayı beceremediler. Biz efendi dedik ama onlar efendi davranamadılar. Tabii cinsiyetçi söylemden uzaklaşarak adam gibi deriz ya. Hani kadın da adam gibi. Kadın da gönlümüzün efendisi. Kadın olsun erkek olsun, ona verilen kıymeti iyi değerlendirirse ne mutlu. Kayseri'den İlayda, en yalnız hissettiğim zamanlarda bile muhabbetiniz bana çok iyi geliyor demiş. Ozan Manas'tan Kara Geceler şarkısını canımdan çok sevdiğim adam Okan'a armağan ediyorum. Onur duyuyorum böyle güzel mesajlar gelince. İlayda ve Okan'a armağan ediyoruz.

0: olur, dilim feryat figan olur, halim perişan yaman olur, kara gece.
1: Almanya'ya gidelim. Almanya Kassel'den dinliyor Fatma. Orhan Gencebay'dan bir şarkı rica edebilir miyim demiş. Memnuniyetle, biz de severiz Orhan Gencebay'ı. Radyomuzda, programımızda sık sık yer veririz. Şimdi sizin için de çalacağız. Almanya'dan yine İsmail Koçer bir şarkı istiyor. Memnuniyetle bu şarkı yine size gelsin. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Konya Seydişehir'den yazıyor dinleyicimiz. Kasım Hoca, şu an gecenin sessizliğinde sizleri dinliyoruz. Bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? Çalmaz mıyız? Bizim tatlı dilli, temiz kalpli dinleyenlerimiz, hepsini çalarız.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece'ye ses ver devam ediyor günlerden salı. Bu gece Radyo 7'nin direksiyonu sizde. Şarkılar sizden, sanatçılar sizden ve mesajlar sizden. Biz de bu gece hizmetinizdeyiz. Malatya'dan Ömer Aytekin. Sıradaki parçayı tüm arıcı dostlarımıza armağan ediyorum diyor. Tekirdağ'dan Faile, dört arkadaş çay eşliğinde dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkı Bize Gelsin, iyi akşamlar, iyi yayınlar diyor. Ankara Etlik'ten yazıyor Zeynep. Kıymetli eşim Burhan Engiz'i çok seviyorum. Onun için güzel bir şarkı çalar mısınız diyor. Memnuniyetle çalarız, hiç merak etmeyin. Ben Cemal Balcı, Ankara'da yaşıyorum. Sivas'ta yaşayan nişanlım Canan Balcı'ya bir şarkı armağan etmek istiyorum demiş. Memnuniyetle bu güzel şarkıyı size de çalalım. Otobanda seyir halindeyiz. Bize de güzel bir şarkı gelir mi demiş adını yazmayı unutan dinleyicimiz. Otobanda seyir halinde olan tüm dinleyenlerimiz bu şarkıyı üzerlerine alınabilirler böylece.

bizi uzun zamandır dinleyen ama ilk defa mesaj yollayan bir dinleyicimiz var. Adı Ayhan Kar. Yıllar geçti, her gece dinliyorum ama hiç rahatsız etmedim. Estağfurullah, ne rahatsızlığı. Aksine çok mutlu oluruz. Bir isteğim var. Ömrümün beyaz lalesi Nazlı için çalabilir misiniz? Hem de en güzelini çalarız. Nazlı için ve Ayhan için çalacağız. Siz de eğer henüz bize mesaj göndermediyseniz lütfen WhatsApp'tan ulaşın. Sevdiklerinize bu güzel şarkıları armağan edin. Yargı

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.

Kayseri'deyiz. Hümeyra Onur Akın'dan Seviyorum Seni parçasını, İstanbul'dan Sivas Gürün'e tayini çıkan canım kardeşime ve eşine, aynı zamanda 112 ambulans çalışanlarına armağan ediyorum. Bu gece hiç vakanız çıkamasın inşallah demişler. Amin diyelim. Hatta bu gece değil, Türkiye'nin her yerinde hiçbir gece keşke bir vaka olmasa, değil mi? Allah sağlık versin. Çok teşekkür ediyoruz sağlıkçılarımıza, bizimle ilgilendikleri için. Eksik olmasınlar. Kütahya'dan yazıyorum. Bu aralar hep aklımı meşgul eden kalbi güzel insana gelsin. Yusuf'a demiş. İsmi de güzelmiş, Nazmiye. Onur Akınç'a...

Nazlı'nın mesajıyla devam edelim. Sıradaki şarkı mesafelerin aramızdan hiçbir şey eksiltmediği sevgilim Oğuzhan'a gelsin. Nilüfer'den ta uzak yollardan istiyorum mümkünse eğer demiş. Sizin için çalacağız. Sıradaki şarkıyı hayatımın en kıymetli insanları olan ablalarım ve eniştelerim için istiyorum. İyi günde, kötü günde hep yanımda olan, sevgileriyle bana güç veren güzel aileme diyor dinleyicimiz. Samsun Terme ilçesinden yazıyor Sevil. Daha önce gönderdiği mesajlar okunmamış, nasip olmamış demek ki. Bu şarkı size de gelsin, sevgimiz ve güzel günlerimiz hiç eksilmesin.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece Ses Ver devam ediyor. Günlerden Salı, Salı gecesi istek gecesi. Artvin Hopa'dan Dilara Tekgül, Bursa'da bulunan kardeşim Hazal Tekgül'e armağan ediyorum diyor. Çalacağınız şarkıyı. Sultanbeyli İstanbul'dan Veli, her gece sizinle yürüyüş yapmak çok güzel oluyor. Ferdi Tayfur'dan Ah Bir Çocuk Olsaydım'ı çalar mısınız? Eşime gelsin 18 yılı ardımızda bırakmış. Dinleyicilerimiz, tebrik ediyorum size, mutluluklar diliyorum. Rize İyidere Lojistik Limanı'nda bulunan tüm operatör arkadaşlarıma gelsin. Balıkesir'den Hakan, hayırlı geceler, iyi yayınlar diyor. Hem Balıkesir'e hem de Rize'ye selamlarımızı gönderelim. Samet uzun süredir bizi dinliyormuş. Ankara Emniyet çalışanlarına, ayrıca yine meslektaşım ve sizi sürekli dinleyen eşim Merve Hanım'a sıradaki parçayı armağan ediyorum. Uzun zamandır söyleme fırsatı bulamadığım canım eşime buradan kendisini çok sevdiğimi söylemek istiyorum. İyi ki varsınız demiş. Siz de iyi ki varsınız. Sevginiz, muhabbetiniz daim olsun. Bu şarkı size. Kurban.

Bazı insanları memnun etmek o kadar zor ki, imkansız. Ayağına cenneti serseniz, şu tarafa doğru sersen daha güzel olmaz mıydı derler. İzmir'den yazıyorum diyor Teoman. İmkansız olan bir aşk için gelsin bu şarkı. Hep Sara için. Sibel Can çalar mısınız? İnşallah görür ve okursunuz demiş. Görmez miyiz? Nasibiniz varmış, Sibel Can da çalarız. Kardeşim 2 yıl önce vefat etti. Adı Bahtiyar'dı, 25 yaşındaydı. Ablasıyım Ebru. Motor kazasında vefat etti diyor. Yokluğuna nasıl dayansın? Çok özledim, bitmeyen hasretim diye devam etmiş. Gerçekten çok acı, Allah rahmet eylesin. Bu motor sevdası ne olacak bilmiyorum. Geçen de bir arkadaşımın yakın dostu hayatını kaybetti 20'li yaşlarda. Buna nasıl bir çare bulunacak ben de bilmiyorum. Allah rahmet eylesin. Allah evlatlarınızı bağışlasın.

senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

0: radyomuzu, programlarımızı ailece dinleyenler var. Onlardan bir aile, Paşa ailesi Kenan yazıyor. Sizi severek dinliyoruz. Ailemize güzel bir şarkı çalar mısınız diyor memnuniyetle. Ben Turgut Adıyaman, Ankara yolundayım. Adıyaman Ankara yolundayım. Bugün kızımızın doğum günü. Onun için bir şarkı istiyoruz demiş. Biz de kızınızın doğum gününü kutluyoruz. Allah bağışlasın diyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan zabıta ekiplerine gelsin sıradaki parça diyor Fatih Can'dan. Sizlere de iyi çalışmalar dilerim, kolay gelsin demiş. Size de hayırlı vazifeler diliyoruz. Ankara'dan Emre ben. Türkiye AŞGP 6 temizlik çalışanlarına gelsin yazmış. Kolay gelsin, tüm emekçi kardeşlerimizi selamlıyoruz. Gece boyunca sabahlara kadar çalışacaklar. Allah yardımcıları olsun. Bu şarkı onlara da armağan olsun.
1: Susma, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Susma, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez.

benim halime gülme. Aşkımla alay etme. Çık git artık dünyamdan. Bir daha

0: çık git artık dünyamdan. Bir daha geri dön.
1: Burası Radyo 7.

0: verseydin.
1: Şimdiki durağımız Trabzon Nadiye. Çok sevip de sevilmeyenlere bir şarkı gelsin. Severken sevilmediğini anlamak ne zormuş. Ama bu ilk defa senin başına gelmiyor, buna emin olabilirsin. Hatta derler ya, sevdiğim başka, sevenim başka. Bizim yaşadığımız hayal kırıklığını bir başkası da bizim için yaşadı. Belki bunu bilmek bir teselli olur, biraz daha rahatlatır, öyle değil mi Nadiye? Bizi ilk kez dinleyen ya da ilk kez mesaj atanlar da var. Uzun zamandır dinliyorum. Muğla'da sizi dinleyen annem Güneş'e armağan ediyorum diyor. Marmaris'ten Zeynep yazıyor. Allah kavuştursun diyelim. Bir başka mesaj, babamız satılmış koca gözün bugün doğum günü. Onu çok sevdiğimizi buradan duyurmak istiyoruz ona. Doğum gününü kutluyoruz demiş. Biz de kutluyoruz doğum gününü. Bu güzel şarkıyı ona da armağan ediyoruz. 23.55. Benden bu kadar. Süremiz bu kadara müsaade etti. Yarın Allah dilerse saat 22'de yine Radyo 7'de buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Saygıdeğer dinleyicilerimiz, Radyo 7'ye hoş geldiniz. Bazı dinleyicilerimiz var, şunu biliyorum. Yaptıkları iş fiziksel olarak ağır. Yani onlar bedenen çok yorularak evlerine dönüyorlar. Dinlerken bir taraftan çok yorgunlar. Bazı dinleyicilerimiz de var ki aslında yaptıkları iş görüntüde yoran bir iş değil. Fiziksel bir yorgunluk yok ama onlarda da zihinsel bir yorgunluk var. Öyle ya da böyle ortak nokta şu. Yorgunluk belki hat safhaya gelmedi ama çoğumuz yorgunuz. Ya bedenen ya ruhen. Ben eğer bu programla sana eşlik ederken bir nebze, bir dinginlik, bir huzur getirebilirsem ne mutlu. Burası Radyo 7, Gölge ben. Hoş geldiniz.

sadrımı genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz, sözlerim anlaşılsın ve tesir et. Bir dinleyicimiz Bismillah daha başlar başlamaz bir mesaj gördüm. Sude'ydi galiba. Diyor, bize dinginlik huzur veriyorsun da senin hayatında abi sıkıntılar yok mu? Kafan bozulmaz mı? Derdin yok mu demiş. Sevgili kardeşim, insanız ve bu dünya imtihan dünyası. Emin ol, hiç görmeseydim, hiç tanımasaydım dediğim insanlar var. Lan başıma nereden geldi dediğim olaylar yaşadım, yaşıyorsun. Evet.

Fark etmişsindir, az önce cümlem havada kaldı, devam edemedim. Hem konuyu uzatmayayım diye hem de şarkı başlayacaktı. Cümleyi şöyle bitireyim. Anlamını yitiren yerlere veda edeceksin. Hatır gönül bilmeyenleri hatırdan sileceksin. Ruhu ve şahsiyeti incitenleri terk edeceksin. Sabır da yorulursa eğer, sonundaki selamete yürüyeceksin. Senin naifliğini, kibarlığını, hoşgörünü, beyefendiliğini, nezaketini eziklik zannedenlerin zanlarını ezeceksin. Gerçi sen bu saydığım özelliklerdeysen, senin hakkını Allah gözetir, intikamını o alır ve onun intikamı başkasınınkine benzemez.

0: gün bir iyilik yap. Kendine güven ve gölgeyi dinle.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

İnsanlar birbirlerini üzebilirler. Bu bir hatadır. Ve insana mahsus bir şey, hata yapmak yapabilir. Fakat bir insan onun üzerine seni bir daha üzüyorsa, böyle birine güvenmeyeceksin. İlk seferinde aslında bir uyarıydı. İkinci ise alman gereken büyük bir ders. Ha, bundan fazlası mı? Eyvah, işte o çok büyük bir saygısızlıktır. Hatta devam edersen bu senin kendine yaptığın bir saygısızlık. İkinci

Bursa'dan Adem, Nergiz, nereden şehrini yazmamış, Nergiz Korgan, Amasya'dan Tayyip'e selam olsun hepinize.

belaya çarptırılıp imtihan ediliyorlar. Sonra ne tövbe ediyorlar ne de ibret alıyorlar. Of. Duydun değil mi? Dinledin ve anladın. Allah aslında o kadar açık, açık anlatmış, söylemiş, uyarmış. Ama anlayamam.

Bismillah. Allah buyuruyor ki, görmüyorlar mı ki onlar her yıl bir veya iki kere

0: yurt içinde yurt dışında şu an beni dinleyen duyanlara, sağlık nedir, borç nedir, düşman nedir, özetleyeyim mi?
1: Son şarkıyı çal kemancı.
0: Muhteşem bir örnekle sormuşlar bir bilene, demişler kaç yaşındasın? Demiş ki sağlıklıyım. İyi düşün. Demişler zengin misin? Cevap vermiş, borcum yok. Peki demişler düşmanın var mı? Ne acı ki cevaba bak, benim akrabam yok.

vardır kazanır ama kazandıkça cimrileşir. Bölüşemez. Böylesi elini sorgulayacak. Bazısı konuştukça gönül kırar, dilini sorgulayacak. Kimi vardır yürüdükçe yoldan çıkar, yolunu sorgulayacak.

Radyo 7'de gölgelenmeye devam ediyoruz. Vaktinden önce gider mi insan? Yaktı beni diyor ya. Öyle yakar mı? Yakarlar, giderler. Duvarda hırkaları, cebinde fotoğrafları, sevdiği şarkıları, evdeki yerini, her şey darmadağın olur, giderler. Hatta gidiyorum bile diyemedin.

sen adam gibi sevmek. Yani sahiplenmek gerek. Harcadığımız sadece dakikalar, günler değil. Harcadığımız sadece sevdiklerimiz değil. Biz aslında kendimizi harcıyoruz.

İnsanlar düzlüğe çıktıklarında sizinle açtıkları yokuşları unuturlar. İnsanların size olan ihtiyaçları bittiğinde sadakatleri de biter. Neden? Çünkü minnet duygusu taşınamayacak kadar ağır bir yüktür. Bir insana ihtiyacınız bittiği halde değer vermek, kıymetini bilmek, vefa göstermek, ruhtaki asaletin, karakterin ortaya çıkışıdır. Bu aslında sonradan öğretilecek bir şey değil yani. Ya vardır ya yoktur. Vefa, bak günün sözü bu olsun hadi. Vefa denen şey asaletten gelir. Ama sen ne dersin biliyor musun? Sonuçta bu şarkıdaki gibi bu da geçer.

0: Talha Bora Öge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 21 Ağustos Cuma 20'de Şiir Müzik Bir Arada konseriyle Barış Pınarı Etkinlik Alanı'nda sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Faras İnşaat katkılarıyla Gölge sizlerle devam ediyor.

Neşet Baba, bu nasıl bir bağlama çalmak? Bu nasıl söylemek? Ben iddia ediyorum, bu ahu gözlerini sevdiğim Dilber aslında Neşet Ertaş'ın söylediği çoğu türküyü ne onun gibi çalan var ne de onun gibi söyleyen. Allah rahmet etsin.

Yaparlar dostum. Seni tanımıyordur ama hakkında yorum yapar. Senin neler çektiğini bilmez, derdinden bir haberdir ama çamur atar. Öyledir, bazıları vardır, bilmeden çizer, bilmeden karalar. Ama aldırma, herkesin değeri

Facebook sayfama bakıyorum, kimler nerelerden yazmış. Sivas Kangal'dan Hülya Hanım. Gebze Çayırova'dan Selin Hanım. Şöyle daha önce görmediğim isimleri görürsem özellikle okumaya gayret ediyorum. İstanbul'dan Şükrü Hanım, sanki bana konuşuyorsunuz. Çok ders çıkarıyorum sizi dinlerken diyor. Ne mutlu bana. Kahramanmaraş'tan Ayşegül Hanım, seni seviyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ankara'dan Bahri. Şöyle daha önce gönderenlere bakalım. Hatay İskenderun'dan Yahya. Süheyla Aydın hediyeler göndermiş, sağ olsun. Kemal Tekatlı, Kayseri Melik Gazi'ye konsere gelmiştim. O günü hatırlatmış. 30 Eylül 2022. Vay be, zaman su gibi geçmiş. Selam olsun Kayseri'ye. Ve Necmettin, bu saati sabırsızlıkla bekliyoruz demiş. Eyvallah.

Hak kuldan intikamını kul ile alır. İrfan bilmeyen kul etti sanır.

Şimdi sıradaki türkü "Sen olsan ağlaman mı" diyecek. Hakikaten ağlanacak bir mesele söyleyeyim. İnsanoğlunun hali neden ağlanacak? Hidayete ermesi için Hak Teala insanlığa bizim hani bildiğimiz 124 bin peygamber göndermiş, yetmemiş. Ama insanlığın yolunu kaybetmesi için tek şeytan yetti.

0: Bazı mesajlarda abi neden bu kadar az konuşuyorsun? Biz şarkıyı, türküyü her yerde dinleriz diye mesajlar var. Evvela sevginize, ilginize teşekkür ederim. Ben sizin bu mesajlarınıza bir fıkrayla cevap vereyim. Radyonun sesini aç, gönlünü aç, beni anlayacaksın. Dinarin, narin, narin. Şimdi Kamil Efendi isimli bir at bakıcısı varmış. Bak dikkatle dinle. Bir cuma günü camiye gitmiş. Bir de ne görsün, kimse yok. Bir tek kendisi. Hoca da vaaza hazırlanıyor. Cemaatin olmadığını görünce Kamil Efendi'ye sormuş. Bak görüyorsun, senden başka kimse yok. Ne dersin? Vaaz edeyim mi, etmeyeyim mi? Kamil Efendi gönül ehli hocaya demiş ki, hoca ben atlardan anlarım, bu işlerden anlamam. Ama sana şu kadar söyleyeyim. Benim 20 tane atım var. Hepsi kaçıp gitse, bir tane kalsa ben onu ihmal etmem. Yine bakarım. Bunun üzerine hoca başlamış vaaza. Fakat bitmek bilmiyor. Namaz sonrası Kamil Efendi'ye gelmiş, sormuş hoca. Nasıl demiş evlat, vaazımı beğendin mi? Kamil Efendi demiş ki, hoca dedim ya, ben atlardan anlarım, vaazdan anlamam. Ama ben 20 atın suyunu ve yemini bir ata verip de çatlatmam.
1: Dünyanın gidişi acayip oldu. Koyun belli değil. Kurt belli değil.

Recep nereden yazmış? Tarsus'tan. Ve Konya Akşehir'den Yaşar Küçük Polat. Diyor ki Tuğba Kaya, siz yayına başlayınca eşime abim yayında derim. Hep Allah razı olsun. Her gün mahalden anlar bir insan ve denk gelir, ruhumuza şifasınız demiş. Ankara'dan selamlar diyor. Bu arada Müslüm Baba'yı dinlemeye başlamışken Konya Kulu Belediyesi'nden Serhat Kabaklı ve Musa Sanmer kardeşlerim Ankara'dan selamlar diyor.

0: hep görüyorum. Hala seni çok seviyorum.
1: Ayrıldık işte, ne oldu sanki? Sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma seni benim kadar, seven olmaz ki. Özlemesem de özlüyorum, hiç gelmesem de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, seni hala çok seviyorum. Seni hala çok seviyorum.
2: Olumlu düşün, anı yaşa ve gölgeyi dinle. Çok şey değişecek.

İnsan toprak alma derdinde, toprak insan alma derdinde. Ya da bir başka deyişle ev derdin dedim mesela. Herkesin bir ev sahibi, bir mülk sahibi olma derdi var. Halbuki pandemi geldi, evden çıkamadın, deprem oldu, eve giremedin. Hepsi onun elinde. Yani mesele onu razı etmekte.

bu aslında çok ortak bir dert değil mi? Yani çoğu içten içe diliyle olmasa da aslında şöyle feryat ediyor. İçimde anlatamadığım bir şey var. Yalan mı? Bunlarla dolu içimiz. Yani bazı şeyleri kimseye diyemiyoruz. Neden? Çünkü anlıyor gibi yapan çok. Ama gerçekten anlayan

0: Ebru Gündeş'in belki piyasaya kendini ilk duyurduğu şarkı Demir Attım Yalnızlığa, yanlış hatırlıyor da olabilirim ama benim aklımda böyle kalmış. Hadi onun yeni düzenlemesiyle devam edelim ve uzun lafın kısası diye bir deyim vardır malum. Belki de bu deyimin arkasına yakışan devam, en çok yakışan devam şu: uzun lafın kısası ahtır ve ahı duyan yalnızca Allah'tır.
1: Gölge sizlerle.

Gölgeye dair şiirleri, sözleri, yazıları seviyorum. Çünkü namım içinde olduğu zaman programa yakışıyor. Şöyle ki: sanırsın ki şu yalan dünyada arkadaşın çok, dostun çok. Sonra bir gün başına kötü bir şey gelir. Dönüp arkana bir bakarsın, gölgenden başka kimsen yok.

0: Şimdi iyi dinle.
1: Ben demiştim radyonun sesini aç diye. Muhteşem bir şiirde der ki: dumanın yukarı doğru yükselmesi ateşin şanına halel getirmez. Kaş daha yüksektedir ama gözün yerini tutmaz. Demirle çelik aynı dağdan doğar. Biri kılıç olur, diğeri eşeğe nal. Baş ve işaret parmağı büyüklükte yarışır. Peki neden yüzük serçe parmağa yaraşır? Alçaklar yüksekte oturabilir. Bekle, denizin üstünde köpük durur ama dibi incilerle doludur.
2: Talha Bora Öge,
3: Namı Diğer Gölge yayında.

0: Tabora Öge ile son 10 dakika.
1: Evet, tanıyanlar bilirler kamyon arkası yazılarını severim ama bazılarını var ki sevmem. Sevdiklerimi söyledim bugüne kadar. Hatta ürettim, bak bunu da yazın dedim. Ama şu yazılmaz. Fakat yazmış bir tanesi. Kaderden kaçıyorum yazmış. Kaderden kaçıyorum. Vay vay vay. Ah sevgili kardeşim, sen kaçtığını zannediyorsun ya. Velev ki kaçtın, o da kadere dahil. Senin haberin yok. Her nereden nereye kaçıyorsan, o da kaderin içinde. Bu nedenle bugünün kapanış duası şu olsun: Allah kaderimizi hayırlı, güzel, mübarek, kolay etsin. Her şey onun elinde. Ol deyince oluyor, bu kadar. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, gündüz 14 gece 24 Radyo 7'deyim. Buluşalım ve hatırlayalım. Dün gitti, yarın daha gelmedi anı yaşayalım. Hepimize huzurlanlar. Bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden şimdilik

Talha Bora Öge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 21 Ağustos Cuma 20'de Şiir Müzik Bir Arada konseriyle Barış Pınarı Etkinlik Alanı'nda sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde. Faras İnşaat'ın sunduğu Gölge sizlerle sona erdi.